Oo, keçe, iyi ki çizdin. Mum diğerlerini yakarak ateşinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta yanmayan mumların yanmasına vesile olarak çoğalmayı sağladı. Minicik bir kıvılcım birçok karanlığı aydınlattı. Paylaştıkça çoğaldı. Çünkü paylaşmak berekettir. Teşekkür ederiz Kara ve Keçe. Muhteşemdiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bitti. Bu kez kesin bitti. Sizi anlıyorum ama hele bir sorun niye? Zamanımı paylaşmam gereken çocuklar var. Ve benim merakla beklediklerine eminim. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız

0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
1: Amcanın derdi defter değil galiba.
2: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
3: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
5: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
6: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
8: Sevgili iyilik habercileri ekibi, benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
0: Harika Asen, adres bilgilerini al.
8: Tamamdır Mehmet, hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
1: Dur mu? Daha o kısma gelmedik.

0: madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım.

0: derken ayıp ettik.
1: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
2: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
3: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
4: Yüzümü çekmeden, evet.
2: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
5: Amca, paraları kaybettim deme.
1: Hemen etrafı arayalım amca.
0: Yok, hiçbir yerde yok.
4: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
1: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam.
0: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam.
5: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

doya, oradan da doya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Yağayım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun? Aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
4: Ha? Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
5: Maç biter kardeşim.
3: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
4: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
3: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
4: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
3: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
4: Camiye gidecektik ama.
3: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
4: Emin misin?
3: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
4: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
3: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
2: Yok. Birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
6: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
2: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
6: Üzülme. Bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
2: Geldin ya. İşte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
2: O da bir dahaki sefere inşallah.
6: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
2: Evet.

0: Tali, bizim bisikletimiz yok.
1: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
2: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
1: Ağlarım ama.
0: Yok daha neler.
2: Ama Ali, gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
3: Ali!
4: Çınur! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam, gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum. Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam. 2 dakikaya gidiyorum. 2 dakika sonra.
2: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden.
1: Ama ben küçüküm galiba abi. Bisiklete nasıl yetişeyim?
0: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin.
2: Hızlan Ali.
1: Allahu
3: Ekber,
1: Allahu Ekber. Ali! Ezan?
5: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
1: Al bak, geç kaldık.
5: Topu alalım.
1: Koş, koş, koş.
4: Ezan! Geç kaldım. Abdest alacaktım ben ama. Koş, koş, koş.
6: Selamünaleyküm hocam.
7: Aleykümselam çocuklar.
6: Namaz bitti mi hocam?
7: Evet.
1: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktın.
7: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
6: Hocam, biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
7: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk hocam.
7: Hayırdır? Bu ne hal? Kan ter içinde kalmışsınız.
1: Süratte galip olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
7: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın, konuşuruz.
6: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
0: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
7: Ali nerede peki?
1: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
6: Topladın mı?
1: Bilin bakalım size ne topladık.
0: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
7: Sor bakalım.
0: Alçacık dallı, yemesi ballı.
1: Çilek.
0: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
7: Olsun Salih, cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
4: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız, ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
8: Biz de.
4: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
7: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
0: Afiyet olsun hocam.
7: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
4: Evet hocam, çok güzeller.
7: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
0: Ham ve tatsız olurlardı, yiyemezdik.
7: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
1: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
7: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
1: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam. Cemaatle namazın sevabı da.
7: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
4: Sürpriz mi?
7: Zamanında yetişebilirsek evet.
1: Hocam, ipucu verir misiniz?
7: Bir düşüneyim. Tamam. İpucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde. Bilsen neler var içinde.

0: adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar? Ve de sucuklu tost.
1: Ne?
2: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
1: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
2: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
1: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
2: Ben de bundan korkuyorum ya.
1: Ne?
2: Yok bir şey.
1: Ha, madem şüpheleriniz var bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber kanca beraber.

0: Aman oğlum, dikkat et!
1: Dikkat edemiyorum!
2: İsmail, yavaş!
1: Yavaşlayamıyorum!
3: Belki de abimin önden denediği yoldu. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
4: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.

0: Sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bunun açım biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin.
2: Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum. Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz? Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçtebayı.

0: Ne? Annem mi geldi?
1: Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
2: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
2: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
2: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
2: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
0: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
2: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
0: Ha?
2: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
0: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
2: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
3: Temizlik günü!
2: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.

Ne oldu bana böyle?

0: buraya tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika. İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
2: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
1: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
2: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
3: Eline sağlık Müştem abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım.
4: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
3: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
4: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet, artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
4: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
5: Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Ay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.

0: Şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
1: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
2: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
3: Peki hayal ettiğiniz tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
1: Tam değil.
0: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam. Fiyo diye uzaya fırlasa.
2: Oo, ilk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
2: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
2: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
3: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
2: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
2: Berat, torunum iyi misin?
0: Diye sormuş.
2: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
2: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
3: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
3: Tüh be!
0: Yoo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayat.

0: hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
1: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
2: Nedir?
0: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
1: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
3: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
2: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
3: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
0: Öyle de denebilir.
2: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
1: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
3: Hey, yaşasın dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
4: Tellal'dan.
0: Evet, doğru. Bir puan senin oldu.
1: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
4: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
1: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
0: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
3: Tebrik ederim arkadaşım.
2: Asıl ben tebrik ederim.
3: Önce ben ettim.
1: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu!
2: Her her gün büyüyor aile.
3: Dans dans dans ediyorum.
2: Asıl ben ediyorum.
0: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
3: Ben dedim.
2: Ben!
0: Tamam tamam yahu. Bu dans 2 kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşıyoruz.

0: yapmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? Ah! İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah! Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır. Ha ha ha. karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Kurabiye ister misin Temel amca?
1: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?
0: Aa, fark etmedim. Ay, özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
2: Şey, ben korkmadım ki.
0: Belli belli.
2: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.
2: Allah cömert insanları sever mi? Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
0: Eymen!
2: Efendim Asya?
0: Tokalarımı bulamıyorum, gördün mü?
2: Ben toka takmıyorum ki.
0: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
2: Şaka şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
0: Nasıl yani?
2: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
0: Neden?
2: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya Allah cömert insanları sever diye.
1: İyi de önce Asya'ya sorman gerekmez miydi?
2: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
0: Ama...
1: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
2: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
1: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Toka meselesi halloldu mu?
0: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
1: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
2: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
1: Ha? Köpeklere mi?
2: Evet, cömertlik yaptım.
1: Ha? Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
2: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
1: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın, ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
2: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
1: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
2: Doğru.
1: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?
0: Ben!

0: Fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağını birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy, oy.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
2: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımıza hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
2: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
2: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
2: Aman ne macera.
4: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor.

0: zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
1: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
2: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
3: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeci?
1: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
2: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
1: Devler Ülkesinde.
2: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
1: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
4: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
1: Neyse canım, çok biliyorsanız siz söyleyin.
4: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
1: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
5: Zeki.
1: Tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
5: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
6: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
3: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
7: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
1: Çok bilmiş seni.
4: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
6: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
7: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
8: Otur şiştik cidden.
5: Rüzgar da şiddetini azalttı.
2: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
4: İyi fikir.
1: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
5: Yine başladı.
1: Paraşüt zeki derler bana.
8: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
1: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
3: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
1: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
7: Nasıl?
1: Sofra bezine. Tabii.
8: Gitti güzelim sofra beze.
1: Şimdi izleyin beni.
6: Eyvah.
1: Sakin ol Sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
0: Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
8: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
3: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
6: Rüzgar arabası mı?
2: İlginç bir fikre benziyor baba.
7: Nasıl yapacağız?
1: Bana bırakın o işi.
8: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
1: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
3: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
1: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
6: Seni attığı gibi mi dayı?
1: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki... rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
3: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
1: Yarışma. En sevdiğim. Gel bakayım.
2: Bu iş görür.
1: Demiştim ben.

0: nasıl yapacağız dayı?
1: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
0: Şey ama dayı.
1: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
2: Bu sorunu çözer.
1: Hadi, hadi seni.
3: Hadi gelin.
1: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de. Duaydın, yağmur yağdı.
4: Ya tabii tabii.
1: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
0: Yağmur nasıl oluyor anne?
1: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcum. Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
3: Ah Zeki, ah.
1: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
5: Evet, yanlış oldu.
1: İzleyin o zaman. Çatlakları tahmin edeyim de görün.
6: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
1: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
7: Ay, anneciğim. Ay,
3: çatlağı bulamadın herhalde.
7: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım. Apça.
3: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
1: Şey, yani olabilir. Neden olmasın?
8: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
1: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
6: Niyeymiş?
1: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
6: Emin misin?
1: Olmaz mıydı?
3: Yağmurlar olmasa hayatta olmazdı.
1: Nasıl yani?
8: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
5: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
1: Su! Su! Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
0: Harikasın dayı.

0: 결승 적시 결승 뚜뚜뚜 넷째 결승 적시 결승 뚜뚜뚜
1: çocuklar gelebilir misiniz? Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
0: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
1: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
0: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
1: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
1: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
0: Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Hey baby tiyatro. Hey!
1: Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
0: Yaşasın, en sevdiğim.
1: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
0: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
0: Hatırladım, soru soramayan yanar.
1: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın, soru soramayan yanar, yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
1: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol, Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
1: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
0: Hayırlı işler, sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
0: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
0: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh soramadım.
0: Hey ablam yandı.
1: Harikaydınız, çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın, Sefa öğretmen babam öğrenci. Sefa, sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1, oyun.
0: Sen neden geç kaldın?
1: Aa, ders başladı mı?
0: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
1: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
0: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
1: Ne sözü?
0: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa...

0: doğru. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
1: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
0: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
1: Sizin çocuk hangisi?
2: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
1: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
2: Evet, o mu sizinki?
1: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
2: Yeşil atkılı mı?
1: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
2: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
1: Canım, şu kaydırağın yanında duran yok mu?
2: Aa, o çocuk mu?
1: Çocuk tabii. Başka ne olacaktı?
2: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam... Tüh, bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.
0: Biz teşekkür ederiz baba.
3: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
2: Heh, anons da geldi. Ahali toplanır birazdan. Bakalım bugünün konusu neymiş? Babalarımız ne oynardı? Nasıl yani? Anlamadım. Bu kağıdı kim yazdı? Bize açıklayabilir mi?
4: Şey, ben yazdım.
2: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
4: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum, ne oynardı?
2: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika. Arkadaşlar, körebe oynayalım mı?
1: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
0: Bende mendil var.
2: Ebe değilim.
1: Ebe değilim.
0: Ya tüh. Peki tamam. Ben ebe oldum.

0: Biz küçükken körebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
1: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
1: Çok basit. Bak, bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
0: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
1: Şimdi hepinizi ebelerim.
0: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik bir güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
0: Tamam.
1: Sayıyorum, çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
1: Beşe kadar sar, sonra kovalamaya başla bizi.
0: Bir, iki, üç, dört, beş.
2: Yerden yüksek.
0: Tüh, tam yakalayacaktım, yerden yükseğe çıktım.
1: Yerden yüksek.
0: Ebe,

0: Ebe ebe. Yerden yüksek oynardık birlikte. Tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker, ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah, ne güzeldi bilseniz.
1: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde. Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
0: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
1: Nine nasıl oldu acaba?
0: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
1: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
0: Heh, bak garip abin arıyor. Efendim garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in, biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Yine daha iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
2: Oh, çok şükür.
1: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
2: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
1: Öyle mi? Ne oynadınız?
2: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz! Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillah.

0: Bu hızlı kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
2: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabi.
0: Almana gerek yok dayıcım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın, icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
0: Allah korusun.

0: kelebi semavinin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şerri şey.
1: Şerike leke lebbeyk.
0: Şerike leke lebbeyk.
1: Öğrenmişsin, aferin sana.
0: Bazı yerleri unutuyorum, çok zor.
1: Hiç zor değil, ezberlemişsin baksana.
0: Kağıda bakmadan biraz zor. Baba, baba, kağıt.
1: Ne yapıyorsun oğlum, tehlikeli iş yapma.
0: Uçtu gitti.
1: Üzülme, telefondan ezberlersin.
0: Annem yazmıştı.
1: Yapma oğlum, anneni mi özledin yoksa?
0: Özledim ama bu macera tam istediğim gibi.
1: Hadi o zaman üzülme de bak bakalım, yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu?
0: İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada.
1: Hatırladım, hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken dikenlerin içine düşmeyeyim mi?
0: Of, ne yaptın peki?
1: Ne olsun, ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen kullandı.
0: Annem mi?
1: Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık.
0: Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı.
1: Hadi Murat. Murat.
0: Uçtu gitti. Baba ne yaptın?
1: Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı.
0: Görürsün sen baba.
1: Hayır oğlum, babalar ıslatılmaz.
0: Niye ıslatılmasın? Olamaz. Sen de nereden çıktın?
2: Su doldurmaya gelmiştim.
0: Kusura bakma, babamı ıslatayım derken sana geldi.
2: Olsun, bir şey olmaz. Hava sıcak kurur.
1: Delikanlı, sen şu çadırdan mı geldin yoksa?
2: Evet, dedenle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık. Ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim.
0: Adın ne peki?
2: Mert. Senin adın ne abi?
0: Murat. Bak, bu da Zemzem.
2: Kapıyı açmayı unuttum. Ne çabuk geldiniz.
1: Ne o, bidonu mu götüreceksin?
0: Çocuğu o kadar ıslattım. Bir iyiliğim dokunsun.
1: Birlikte götürelim.
3: Demek siz hac yolcususunuz.
1: İnşallah İsmail amca.
3: Maşallah. Biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert, hadi bir bardak su ver içeyim. Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek.
2: Deden de hacca gitmiş değil mi dede?
3: Çok şükür gittim.
2: Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Dedem bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim.
0: Ne, telbiye mi?
1: Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye.
0: Evet evet, tabii telbiye. Ezberledin mi peki?
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
4: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk.

0: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
1: Bu kadar mı?
2: Devamı da mı var?
3: Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı. Ama gelirken kağıt uçtu gitti.
2: Dede, senin kitabında var mı?
4: Var evlat, var.
2: Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede.
4: Çadırda, sandığın üzerinde.
2: Ha, işte burada.
3: Haccın kitabı da mı var?
1: Olmaz mı oğlum?
3: Baba, o zaman bana neden kitap almadın?
4: Bunu sana verelim. Biraz eskimiş ama.
3: O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri?
2: Biz yenisini alırız değil mi dede?
4: Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet, yenisini alırız. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum.
3: Nasıl yani?
4: Bir gün koyunları otlatırken... Baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır kimse çıkmadı.
3: Ya, kimin acaba? Burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar.
5: Leyla Acar olmasın?
3: Evet, Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap?
2: Annem mi?
5: Durun durun, bakayım ben şu kitaba.
3: Baba! Baba! Baba, ne oldu? Anlatsana, daldın gittin.
5: Bu hac rehberi annenin. O da senin gibi terbiyeyi ezberlemek için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım, çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek ki almayı unuttu.
4: İnanılır gibi değil. Onca sene sonra sahibini bulduk.
3: Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem.
2: Dede, artık yenisini almak şart oldu.
4: Alırız tabii.
2: Biz de gideriz değil mi dede? Senin pat patla gitsek nasıl olur?
3: Pat pat mı? O da ne?
2: Dedemin traktörü.
3: Hiç traktörle hacca gidilir mi?
2: Peki motosikletle gidilir mi?
3: Biz gidiyoruz işte.
2: Biz de gideriz bir gün, değil mi dede?
4: Gideceğiz, gideceğiz inşallah.
5: Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım.
4: Yerimiz var bu gece, misafiriniz olun.
3: Sağ ol İsmail amca. Bu zemzem bizi uyutmuyor. Sabaha kadar cik cik de cik cik. Sizi de uyutmaz. Biz en iyisi kendi çadırımızı kuralım.
4: Vay zemzem vay.
2: Burada kalsaydım beraber terbiyeyi ezberlerdik. Hem benim kitabım yok.
3: Çok iyi olurdu ama babam çadır kuracak yeri daha iyi bilir.
5: İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz değil mi Mert?
2: Harika olur.
3: O zaman hadi biraz çalışalım.
2: Gel şurada çalışalım.
3: Salıncak da var.
2: Evet, dedem yaptı. Hadi gidelim.
3: Mert, yavaş yavaş.
2: Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi.
3: Bulutlara değeceğim sanki. Tamam, hadi çalışalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Tamam, buldum. Kabe'nin etrafında 7 kez dönmeye tavaf denir. Tavaf sırasında telbiye getirilir. Telbiye şu şekildedir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
2: Buraya kadar biliyoruz. Ya sonrası? Çok uzun mu? Bu akşam ezberleyip öyle yatalım.
3: Mert, gören de hacca sen gidiyorsun sanır.
2: Dedem bu kitapta yazılanları öğrenirsem beni hacca götürebileceğini söyledi.
3: Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde.
2: İnnel hamde.
3: Ven nimete.
2: İnnel hamde vel neydi?
3: Ven nimete. Nimete diyeceksin.
2: Murat abi, bu çok zor. Öyle hemen ezberlenmez.
3: Dur, ben ezberledim sanırım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buraya kadar tamam. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel nimete lebbeyk. Of, yok olmuyor. Gerçekten çok zormuş. Karışıyor her şey birbirine.
4: Ne oldu size böyle?
2: Ne olsun dede, bir türlü ezberleyemedik.
4: biraz dinlenin, sonra tekrar...

0: çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim.
1: Yaşa dedem.
2: Murat, gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız.
1: Hı? Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim. Onlar kim? Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk.
2: Oğlum hadi yat artık.
1: Tamam yatıyorum baba. Ha? Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri? Murat abi korkma. Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana fısıltı sana ne getirdi?
3: Ha? Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun?
1: Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Eğlenceniz bittiyse artık toparlanalım.
3: Tamam baba.
2: Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun.
0: Güle güle. Allah'a emanet olun.
3: Mert, kendine iyi bak. Baba, biliyor musun ezberledim.
2: Hepsini mi?
3: Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından.
2: Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz?
4: Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
3: İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike lek.

0: Aa, rica ederim. Afiyet olsun Duman.
1: Öğlen sıcağına kalmadan şu kapının menteşesini tamir etmeli. Cemre Hanım'a bakın. Benden daha dikkatli olduğu kesin.
0: Nasıl unuturum kedicik? Havalar çok sıcak. Ben de çok susuyorum bugünlerde. Susuyorum dedim ama konuşmamak gibi değil, susamak gibi dedim. Komik gibi şey söyledim. Aa, güvercinler! Ötüşüyor musunuz? Yoksa karnınızın gurultusunu mu duyuyorum? Çok komikim bugün dostlarım. Tontik, lütfen hakkına razı ol. Kimsenin önüne geçme. Bak Tontik, bu kadar çok yemek yersen çok daha tontik olursun. Ve çok daha tontik olursan kanatların seni taşımaz. Kime diyorum? Uçamazsın diyorum Tontik. Uçamazsan Duman'ın kabından mama yemek zorunda kalacaksın. Aferin, laftan anlıyorsun.
1: Peki sen nasıl oluyor da hayvanların dilinden anlıyorsun Cemre?
0: Abi! Ama bu söylediğini anlamadım.
1: Yani hayvanlar seni anlıyorlar. Sen de onları anlıyor gibi görünüyorsun.
0: Evet, galiba biz anlaşıyoruz. Bu da komikli oldu. Bugün çok eğlenceliyim abi.
1: Sen her zaman eğlencelisin canımın içi.
0: Ama şimdi eğlenemeyiz abi. Çünkü benim yapacak çok işim var.
1: Tamam, sonra eğleniriz. Sen işine bak.
0: Merve, Ayşe, Mehmet, merak etmeyin dostlarım. Sizin mühendis bir abiniz yok ama ressam bir arkadaşınız var. Sizin de taktadan oyuncaklarınız olabilir.
1: Bakalım ben senin dilinden anlıyor muyum? Dedemi beklesem iyi olacak. Gidip sağlam menteşe ve vida bulayım.
0: Senden bir masa olar. Tabii ayakların da olmalı. Yoksa yer sofrası olursun. Senden 3 tane daha bulmalıyım. Şimdi sen burada kuru. Ben sandalyelerini yapacağım. Senden sandalye olmaz. Masa olar. Sen bu köşede dur. Gelin bakalım siz buraya. Neden ama? Arkamıza yaslanmak zorunda değiliz ki. Size de 4 tane ayak bulsam yeter.
1: Kapının kasası aşınmış. Kapı bu yüzden durmuyor. Dedem gelene kadar şuraya uygun bir parça bulayım. Ahşap çuvalı Cemre'deydi. Dur bakayım.
0: Şimdi Mehmet için bir araba yapalım. Senden ne güzel karavan olar. Tekerlek taksam yeter. Yeşil karavan. Seni yeşile boyayacağım. Mehmet çok sevinecek.
1: Bana da bir tahta parçası lazım Cemre. Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Onlar nedir? Sen mi yaptın?
0: Abi! Yemek takımını kırdım.
1: Yemek takımı mı? Aa, ters koymuşsun. Anlayamadım.
0: Kurusunlar diye ters koydum abi.
1: Aa, sen bununla mı yapıştırdın tahtaları?
0: Evet. Kağıtları da bununla yapıştırıyorum.
1: İyi de canımın içi, tahta bununla yapışmaz ki. Her malzemenin yapıştırıcısı farklıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben sana yemek takımı yapmıştım. Onları beğenmedin mi?
0: Oo, hem de ne çok beğendim. Ve de arkadaşlarım da doğum günümde oynarken beğendiler. Ve de üzüldüler onların yok diye. Ben de onlar için yapıyorum şimdi.
1: Neden benden yardım istemedin?
0: Çünkü tekrar, tekrar ve de tekrar aynı şeyleri yapmak eğlenceli değil diye düşündüm.
1: Seninle her şeyi yapmak eğlenceli canımın içi.
0: Abi, seninle de.
1: tekrar, tekrar ve de tekrar derken?
0: Merve, Ayşe ve Mehmet.
1: Oh, oh! Sürüsüne bereket.
0: Ne dedin anlamadım ama kulağa komikli geliyor. Ah, bu ses ne? Kuş sesi mi?
1: Evet, bülbül sesi hem de.
0: Ne?
1: Bak, işte orada.
0: Ay, küçücük. Bu küçük kuştan nasıl bu kadar büyük ses çıkıyor?
1: Hayret verici gerçekten.
0: Ne diyor acaba?
1: Bir dinle bakalım. Anlarsın sen.
2: Nasıl oldu da uyudu cimcime?
1: Oh, çok şükür.
2: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam dede.
2: Ne o evlat? Dükkan mı açacaksın? Ben bu oyuncakları bir yerlerden hatırlıyorum.
1: Yok dede, Cemre'nin arkadaşları doğum gününde bu oyuncaklarla oynamışlardı ya, çok sevmişler. Cemre de onlar için oyuncak yapmak istemiş. Ben de kardeşim boş yere zahmet çekmesin diye bir el atmak zorunda kaldım.
2: İlahi cimcime, bu yapıştırıcıyı mı kullanmış? Berhudar ol evlat. Sen de çok zahmet çekmişsin ama boşa değil elbet. Ancak her şeyin ilmi var da evlat. Oyuncakçılığı olmaz mı?

0: Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı.
1: Eyüp Sultan semti 17. yüzyıldan itibaren oyuncakçılığın merkezi olmuş evlat.
0: Sahiden mi? Bunu nereden biliyoruz peki?
1: Elbette Evliya Çelebi'den.
0: Vay dedem.
1: Yüzyıllar boyunca bu çarşıda karşılıklı sıralar halinde onlarca oyuncakçı dükkanı faaliyet göstermiş. Deden Evliya Çelebi 1635'te bu çarşıda 100 dükkan olduğundan bahsediyor.
0: 100 mü? Ne kadar çok. Neden burada peki dede?
1: Bir düşün bakalım. Hı? Eyüp Sultan Camii'ni kimler ziyaret ediyor?
0: Herkes. Doğru ya. Sünnet çocukları bu camiyi muhakkak ziyaret eder. Ayrıca eskiden okula başlama töreni olurmuş. Kız erkek bütün çocuklar da buraya getirilirmiş. Değil mi dede?
1: Aferin evlat. Doğru bildin. Çocukların çokça uğradığı bu semtte oyuncakçıların bulunması da akla uygun elbette.
0: Peki oyuncaklar buraya nereden geliyormuş dede?
1: Aslında Eyüp oyuncakları burada üretildiği için bu adı almış. Oyuncak ustaları dükkanlarının arka tarafındaki atölyelerde ürettikleri oyuncakları ön tarafta satmaktaydılar.
0: Çok mantıklı.
1: Sadece mantıklı değil, çevre özellikleri nedeniyle de karlı.
0: Neden peki? Buranın ne özelliği var ki?
1: Burada üretilen oyuncakların ham maddesi Eyüp'ü çevreleyen diğer semtlerin atık malzemelerinden elde edilmekteydi.
0: Sahiden mi? Geri dönüşüm özelliği de var yani.
1: Evet. Gayet sürdürülebilir bir iş kolu aynı zamanda. Mesela oyuncakçılardaki çömlekler yakındaki Ali Beyköy deresinin biriktirdiği kilden yapılmaktaydı.
0: Vay, çok mantıklı.
1: Ahşap malzeme tahta kalemin atıklarından, teneke malzeme sobacıların atıklarından, diğer malzemeler de çevredeki diğer atölyelerin atıklarından elde edilmekteydi.
0: Çok merak ettim şimdi bu oyuncakları dede.
1: Neyse ki günümüzde bu

0: Bu çok güzelmiş dede. Ahşap kayık.
1: Bu kayığa iki çifte denir. Bunun yedi çifte, yani yedi çift kürekli olan da saltanat kayığı denir.
0: Yani padişahın makam arabası.
1: Ay yaşa, aynen öyle.
0: Bu kumbara da tabii kilden yapılmış. Acil durumlarda kırıp içindeki parayı alabilelim diye.
1: Daha iyi çocuk.
0: Bu testi değil mi?
1: Düdüklü testi.
0: Aa evet, düdük sesi çıkarıyor.
1: Dahası var.
0: Aa, bülbül sesi çıkarıyor dede.
1: Aynen öyle. Buna bülbül testisi de denir.
0: Bundan Cemre'yi alalım dede. Bülbüllerin ötüşüne hayran kaldı. Ne dediklerini anlamak istiyor.
1: Sahiden mi? O zaman veririz eline bu testiyi, bütün gün bülbüllerle muhabbet eder.
0: Evet dede. Şimdi kuşlar düşünsün.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: küçük kaşifler.
1: Haklı karınca.
2: Ay Allah. Oh, nihayet kurtuldum sizden inatçı otlar.
3: Ne yapıyorsun Kura?
2: Kendime bahçe hazırlıyorum nene. Çiftlikte öğrendiklerimizi artık kendi bahçemizde de uygulayacağız. Tabii önce şu gereksiz bitkilerden kurtulmam lazım.
3: Onlar zararlı bitkiler, evet. Ama asla gereksiz değiller.
2: Nasıl yani?
3: Bu zararlı otlardan elde ettiğimiz iksir yuvamızı korumaya yardımcı oluyor Kura. Tabiatta her şeyin bir yaratılış sebebi vardır. Hiçbir şey gereksiz değildir.
2: Bilmiyordum.
3: Ve her şey bilinmeyi hak eder.
2: Ya. Teşekkür ederiz zararlı otlar.

0: Bu bitkinin salgıladığı koku yuvamızda çok tercih edilir. Özellikle hanımlar tercih eder.
1: Bir denemek isterim doğrusu.
0: Ve şimdi de karşınızda Şura.
2: Nenem burada mı? Ben bugün hiç yaramazlık yapmadım.
1: Ben de sözlerime çok dikkat ediyorum farkındaysanız.
3: Şura nene Şura getirmiş midir?
0: Şura nene değil çocuklar. Şura bitkisinden bahsediyorum.
2: Aa evet ben bu bitkiyi biliyorum. Daha bu sabah gördüm.
4: Şura ninenin kendi bitkisi mi var?
0: Evet. Şura bu zararlı bitkiyi yabanda bulup yuvaya getirdi.
5: Yuvaya zararlı bitki mi getirdi?
0: Evet. Ama bu zararlı bitki gayet akıllı. Yalnızca zararlı varlıklara dokunuyor. Bu da yuvamızı korumamıza yardımcı oluyor.
2: Bitkiye neden Şura adı verilmiş?
0: Keşfedilen her şey onu keşfeden kişinin, yani kaşifinin adını alır evladım.
4: Bir dakika. Şimdi ben bir şey keşfetsem benim adımla mı anılacak yani?
0: Aynen öyle.
1: Bir parfüme adımın verilmesini çok isterim.
3: Şöyle leziz bir ot bulsam ben de. Dalyan otu.
5: Sesler. Tabiattaki sesleri susturabileceğim bir şey bulsam keşke.
2: Ben bir şey arayamam. Onlar beni bulsun. Beni bulanın adını alırım.
4: Sara Sabiti. Evet, tabiattaki yeni keşfim Sara Sabiti olacak.
2: Ben bir şey keşfetmesem de olur. Ama bulunmak isteyen bir varlık olursa yardımcı olmak isterim.
0: Pekala çocuklar. Bu haftalık ödeviniz keşfetmek. Hadi bakalım çayıra. Bir şey bulmadan da gelmeyin.

0: Hey, yapıştırıcı keşfettim.
1: Onu binlerce yıl önce çam ağaçları keşfetti canım.
2: Ben de yıllar önce sakızını keşfetmiştim onun. Sayılmaz.
3: Aman Allah'ım, bu ne güzellik.
1: Kendine mi diyor bu?
4: Evet, galiba elindeki kabukta kendi yansımasını gördü.
3: Arkadaşlar, müthiş bir yansıtıcı keşfettim.
0: Oho! Ayna daha önce keşfedildi Nazlı. Haberin var sanıyordum.
3: Aynadan elbette var. Bu yansıtıcı çok farklı. Bir ayna uzmanı olarak benzerine rastlamadım.
5: Evet, daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor.

0: yüksek çözünürlük, olağanüstü netlik, fevkalade nazlı. İlk kaşifimiz sensin.
1: Yaşasın Nazlı aynam benim.
2: Ah, Allah'ım sana şükürler olsun. Sessizlik.
0: İşte şimdi Dura'yı hareket ettirebilene aşk olsun. Ben sabitimi buldum. Dura sabiti.
3: Önüm geçiyor. Benim keşfetmem gereken tek şey yiyecek. Yiyecek gibi kokuyor. Midemi biraz bununla doldurayım da bari açlığım dinsin. Bu çok lezzetli arkadaşlar.
1: Ne ki o?
4: Yenecek bir şey mi? Yenecek bitkiler arasında görmemiştik onu Dalyan. Dikkatli ol.
0: Sanırım listeye bir yiyecek daha eklememiz gerekiyor. Dalyan kabuğu.
4: Yoruldum ben. Biraz dinleneceğim.
1: Buldum.
0: Yer çekimi bulundu canım.
2: Muhteşem bir koku.
1: Ben koku almıyorum.
4: Ne kokusu?
2: Çiçek kokusu. Ama daha önce kokladığım hiçbir çiçeğe benzemiyor.
0: Orada dur bakalım. Sen keşfini yaptın. Şimdi sıra Kura'da.
1: Sen de bir şeyleri keşfetmek istemez misin Sara?
0: Keşif bana göre değil galiba. Neye baksam tanıdık çıkıyor.
1: Çok şey bildiğin için olabilir. Ama yine de bir şeyler keşfedebilirsin. Keşfetmek için bakınca ne çok şey buluyor insan. Daha şimdiden Nazlı aynamız, Dura tıkacımız ve Dalyan kabuğumuz var.
0: Sanırım ben icat yapacağım.
3: Yeni bir yemek icat etsene.
1: Koku da icat edebilirsin.
0: Şimdilik mühendislikle ilgileniyorum arkadaşlar.
1: Şansımı şu tepede deneyeceğim.
0: Bir şeyi bulabildin mi?
1: Hayır maalesef. Bir dakika. Kokuyu ben de alıyorum. Muhteşem.
5: Daha yükseğe tırmanman tehlikeli olabilir Kura.
0: Kura lütfen daha ileri gitme.
6: Tabiatta her şeyin bir yaratılış sebebi vardır. Hiçbir şey gereksiz değildir.
1: Bilmiyordum.
6: Ve her şey bilinmeyi hak eder.
1: Allah'ım, bu güzel koku hangi güzel varlıktan geliyor? Aman Allah'ım, böylesini ilk defa görüyorum.
3: İyi misin Kura?
1: Bir şey mi oldu?
0: Yeter artık, geri gel. Bizi korkutuyorsun.
1: Ne güzelsin çiçeğim. Seni tanıdığıma çok memnun oldum güzel çiçek.
5: Dünyanın en güzel çiçeği.
2: Dünyanın en güzel kokusu.
3: En lezzetli yemekten bile güzel görünüyor.
4: Ne ki bu şimdi? Çiçek mi gerçekten?
0: Kura çiçeği.

0: Hepinizi yürekten kutlarım küçük kâşiflerim. Bu getirdiklerinizi ilk defa görüyorum ve çok heyecanlıyım. Şimdi anlatın bakalım, neler keşfettiniz?
1: Bu gördüğünüz kabuk, kusursuz derecede yansıtıcı özelliğe sahip bir ayna.
0: Aman Allah'ım, ne kadar yaşlanmışım. Nazlı aynamız yuvamıza hayırlı olsun.
2: Bu kabuklar üst düzeyde bir ses yalıtımı sağlıyor. Kulağınıza geçirdiğinizde hiçbir şey duymuyorsunuz.
0: Muhteşem.
3: Profesör. Profesör.
0: Dura tıkacımız yuvamıza hayırlı olsun.
4: Tadına bakın, öyle anlatayım.
0: Eksik olma evladım, ama benim şekerim var.
4: Ya nerede? Neden daha önce söylemediniz profesör? Hiç de ikram etmediniz.
3: Şeker hastalığından bahsediyor Dalyan.
4: Bu gördüğünüz kabuk son derece lezzetli ve besleyici bir yiyecek. Bir avuç dolusu yiyerek günümün dördüncü öğününü geçiştirebilirim.
0: Dalyan kabuğumuz yuvamıza hayırlı olsun. Hayta, sen bir şeyler keşfetmedin mi?
5: Ben keşfedilmeyi bekliyorum profesör.
0: Peki ya sen Sara? O elindeki bulduğun bir şeye benzemiyor. Kendini icat etmişsin sanki.
3: Evet profesör. Bu bir çeşit hesap makinesi. Her bir hazne birimize ait. Eğitimimiz boyunca yerine getirdiğimiz her görev için birer bilye kazanıyoruz. Okuldan mezun olurken karnelerimizi bu alet üzerinden alacağız.
0: Güzel. Çok işe yarayacağı benziyor. Sara makinesi yuvamıza hayırlı olsun. Bu güzel varlık kokusuyla kendini anlatıyor, öyle değil mi Kura?
5: Evet, aslında benim yaptığım bir şey yok profesör. Bu güzel çiçeği yoluma çıkaran güzel bir kaderim var yalnızca.
0: Arkadaşların ona ulaşmak için nasıl gayret ettiğini anlattı Kura. Güzellikler o yolda yürüyenlerin karşısına çıkar.
5: O zaman hep güzel yollarda yürüyelim.
0: İnşallah evladım. Kura çiçeğimiz yuvamıza hayırlı olsun.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
0: Tamam hadi.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim.
4: Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
5: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
0: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azcık yani.
2: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
0: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
2: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
2: Kırmızı lütfen.
0: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
0: Yaşasın anne robot.
2: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
2: İşte bitti.
1: Çok iyi.
0: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
2: Bunlar da ne?
3: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
2: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
0: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
0: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Ha?
2: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
2: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
2: Haklısın. Ha. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
2: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
1: Hayır.
3: Hey, ne oluyor?
0: Onlar bize lazım.
1: Kesinlikle atamayız.
2: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
1: Baba lütfen.
3: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
6: Sanmam. Maalesef.
3: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
6: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
0: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
1: Hiç kurumayacak zannettim.
0: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
1: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
0: İşte oldu.
1: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
0: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
1: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
0: Bak şimdi
2: gıdıklamaç. Hey, ne oluyor burada?
0: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
2: Neymiş o?
0: Gıdıklamaç.
2: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
1: İşte burada.
2: Halanızda denemek için can atıyorum.
1: Hala.
6: Merhaba ve de hayrola.
1: Kızılderili oldum.
0: Ne gıdıklamaç yaptık?
6: Kimi?
2: Sana, bana.
6: Saçmalama.
2: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
6: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
1: Ama hala.
0: Azıcık gıdıklayacağız.
2: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
6: Hayır.
2: Kaçma, gel buraya.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Ay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
3: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
2: Ben de çok sevdim.
4: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
2: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
3: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
4: Peki hayal ettiğiniz tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
3: Tam değil.
2: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam. Fıyuu diye uzaya fırlasa.
0: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu

0: Güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı değil mi babacığım?
1: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış.
2: Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık ne Agah dede?
2: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
0: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
4: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
0: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
4: Ya.
2: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
3: Berat olsun mu dede?
2: Olsun tabii.
5: Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
4: Tellal ne demek?
2: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
0: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
2: Diye bağırmış.
5: Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış.
2: Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş.
5: Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
0: Berat, torunum iyi misin?
2: Diye sormuş.
0: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
2: Demiş. Dedesi de ona.
0: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
2: Demiş.
5: Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş.
2: Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
3: İşe yaramış mı Agah dede?
2: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
4: Herkesi mi yenmiş?
2: Neredeyse Elif.
5: Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
3: Tüh be!
2: Yo, Berat hiç üzülmemiş.
5: Onu yenen rakibini tebrik etmiş.
2: Sonra dedesine kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
4: Ne sözü?
2: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
0: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
2: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
3: Nedir?
2: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
0: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
4: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
2: Aynen öyle.
3: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
2: Evet, öyle.
4: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
2: Öyle de denebilir.
3: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
0: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
4: Hey yaşasın dikkat yarışı zamanı.
2: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
4: Tellal'dan.
2: Evet doğru. Bir puan senin oldu.
0: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
4: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
0: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
5: Şimdiden yarın...

0: Yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
2: Asıl ben tebrik ederim.
1: Önce ben ettim.
3: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu!
4: Her her gün büyüyor aile.
1: Dans dans dans ediyorum.
4: Asıl ben ben ben ediyorum.
0: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
1: Ben dedim.
4: Ben!
0: Tamam tamam yahu. Bu dans iki kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 결승 접시 결승 뚜뚜 넷째 결승 접시 결승 뚜뚜
1: 저쪽발 gelebilir misiniz? Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
0: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
1: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
0: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
1: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
1: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
0: Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Hey baby tiyatro.
1: Hey! Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
0: Hey, yaşasın. En sevdiğim.
1: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
0: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
0: Hatırladım. Soru soramayan yanar.
1: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın. Soru soramayan yanar. Yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
1: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol. Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
1: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
0: Hayırlı işler, sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
0: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
0: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh soramadım.
0: Hey ablam yandı.
1: Harikaydınız. Çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın. Sefa öğretmen babam öğrenci. Sefa sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1, oyun.
0: Sen neden geç kaldın?
1: Aa, ders başladı mı?
0: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
1: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
0: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
1: Ne sözü?
0: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa... Ya tüh soramadım soruyu. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
2: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
0: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
2: Sizin çocuk hangisi?
1: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
2: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
1: Evet, o mu sizinki?
2: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
1: Yeşil atkılı mı?
2: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
1: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
2: Canım şu kaydırağın yanında duran yok mu?
1: Aa, o çocuk mu?
2: Çocuk tabii, başka ne olacaktı?
1: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam... Tüh, bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.
0: Biz teşekkür ederiz baba.
4: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Heh, anons da geldi. Ahali toplanır birazdan. Bakalım bugünün konusu

0: İş. Babalarımız ne oynardı? Nasıl yani? Anlamadım. Bu kağıdı kim yazdı? Bize açıklayabilir mi?
1: Ben yazdım.
0: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
1: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum, ne oynardı?
0: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika. Arkadaşlar, körebe oynayalım mı?
2: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
3: Bende mendil var.
0: Ebe değilim.
2: Ebe değilim.
3: Ya tüh. Peki tamam. Ben ebe oldum. Hey, yakaladım. Sen ebe oldun.
0: Biz küçükken kör ebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
3: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
3: Çok basit. Bak bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
0: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
3: Şimdi hepinizi ebelerim.
0: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik bir güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
0: Tamam.
3: Sayıyorum. Çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik. Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
3: Beşe kadar sar, sonra kovalamaya başla bizi.
0: Bir, iki, üç, dört, beş. Tüh, tam yakalayacaktım. Yerden yükseğe çıktım.
3: Yerden yüksek.
0: Ebe. Ebe, ebe. Yerden yüksek oynardık birlikte. Tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker. Ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah ne güzeldi bilseniz.
2: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde.
3: Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
0: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
2: Nine nasıl oldu acaba?
0: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
3: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
0: Heh, bak garip abin arıyor. Efendim garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in. Biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Yine daha iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
2: Oh, çok şükür.
1: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
2: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
1: Öyle mi? Ne oynadınız?
2: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?

0: etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Öyle pideyi yerken yağlar da akacak.
1: Hı. Başka ne seviyorsun?
0: Pide yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
2: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
0: Ama çok lezzetliler.
2: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
0: Neye zararı var ki?
2: Vücudun en büyük iç organına.
1: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
2: Tahminleri alalım.
0: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Beyin mi?
2: Hayır.
0: Tabii ki saçlarımız.
2: Saçların iç organ mı?
0: Değil mi?
2: Değil tabii ki.
1: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
2: Yaklaşık 1,5 kilogram.
1: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
2: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
1: Burada demek ki.
2: Evet.
1: Ya bulamadık profesör.
2: Tamam tamam söylüyorum. Karaciğer.
0: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
2: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
0: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
1: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
2: Tabii ki. Kaşif.
0: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
2: Olmaz.
0: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
2: Bisiklet mi bu?
0: Bisiklet süren her şeyi sürer.
2: İşte en büyük iç organımız. Karaciğer.
0: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
1: Bence önemli bir organdır.
2: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
1: Görevi nedir profesör?
2: Karaciğer safra salgısını üretir.
0: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
2: Salça değil, safra salgısı.
1: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
2: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
0: Bu kadar mı?
2: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
1: Ne? Neyi depoluyor ki?
2: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
0: Aa, şeker deposu mu yani?
2: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
0: Nasıl?
2: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
0: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
2: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
0: Ay canına.
1: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
0: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
1: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
2: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
0: Ha? Ben de bu simülasyonun koruyucusu olabilirim.
2: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
0: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
2: Ne yaptın Yaman?
0: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
2: Önüne bak.
1: Yaman durdur kaşifi.
2: Direksiyonu sola çevir.
0: Bu çok zevkli.
2: Oyun değil bu. Dikkat et.

0: Çocuklar iyi misiniz?
1: Ben iyiyim. Ben de.
0: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
1: Bakın profesör. Karaciğer yarılmış.
2: Eyvah! Düştü.
1: Gördün mü yaptığını Yaman?
2: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
0: Tamam, sakin ol Yaman.
1: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
0: Biz onarmayacağız.
1: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
0: Hayır, kendi kendini onaracak.
2: Ne?
0: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
1: Vay canına.
0: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsiniz. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

Mimikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıkkımız. İleri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklama oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil. Kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına, ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Hı? Hmm.

0: Bu kadar mı?
1: O kadar.
2: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
1: Yok.
2: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
0: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
1: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
2: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
0: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
1: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
2: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
0: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
2: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
0: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
2: Sahi mi? Nasıl?
0: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
2: Ya!
0: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
2: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
0: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
2: İyi de bu sandık açılmıyor.
0: Şu sesi duyuyor musun?
2: Duyuyorum.
0: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
2: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
0: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
2: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?
1: Ah, işe yarıyor.
0: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
1: Açıldı.
0: Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı. Bu ne?
0: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtı.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
1: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
0: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
1: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
0: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
0: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
1: Hayır, bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
0: Orada.
1: Saat 15.30'da durmuş.
0: Başardık. Sandığı açtık.
1: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
3: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
1: İçeriz.
3: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Neyse. Hem bu takım çantasını niye yanıma...

0: Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
0: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
0: Ah, ah, iki saattir arıyorum. Ha geldim, ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
0: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
0: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
0: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
2: Sade helva mı var?
0: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
0: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
2: O ne hocam?
0: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
2: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
0: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
2: Doğru.
0: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
0: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
2: Neyin var hocam?
0: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
1: İnşallah.
2: Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
2: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
2: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
2: Maşallah, on parmağında üç marifet.
1: He? Üç mü?
2: Evet, hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece üçünü biliyorum.
1: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
2: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
2: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
2: Yo, oturabiliriz aslında.
1: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
2: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
1: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Şey, tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
2: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
4: Hop, nereye?
2: Oturmaya.
1: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
2: Of ya, of!
4: Toplayabilsek bari.
2: Toplarız ya.
1: Toplarız, toplarız.
4: Peki çalışacak mı?
1: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
2: Nasıl deneyeceğiz?
4: Taşhan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
2: Market sahibi izin vermezse ya?
4: Bence verir.
2: Ya vermezse diyorum.
4: Verir dedim.
1: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
2: O da doğru. O vida oranın değil.
4: Bence de değil.
1: Buradan söktüm ama.
4: Vida büyük, vida yeri küçük.
2: Hayır.

0: Vida küçük, vida eri büyük.
1: Olmadı çocuklar.
2: Ne yapacağız?
1: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
0: İyi de sen elinden geleni yaptın.
1: Henüz değil.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Aklımda bir fikir var.
0: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasını taşımaktan.
2: Vallahi ben varım her neyse.
1: Bunun için para lazım tabii.
0: Para mı?
1: Biraz.
2: Ne kadar biraz?
1: Biraz işte. Birazcık.
2: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
1: Hayır, ona paramız yetmez.
0: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
2: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
0: Tamam.
1: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
0: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba?
2: Çok şükür hallettik.
1: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
2: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
1: Kesinlikle.
0: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
2: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
1: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
2: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
0: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
1: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
2: Ne güzel.
0: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim hocaya biz de söz verdik çünkü.
2: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
1: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
0: Yorgunluktan öldüm ya.
1: Yetiştik çocuklar.
2: Ama bittik de.
0: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
1: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
1: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
0: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
2: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
1: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
0: Nasıl yani?
2: Anlamadın mı akıllım?
0: Yoo.
3: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
0: Hmm. Ha.

0: Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok, neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
1: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
2: Aa, ne güzel.
1: Selim Hoca çok sevinecek.
2: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
2: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Baksana Zikri, bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah, eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var, onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda, böyle pat diye tele falan konuyorsunuz, tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk, torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakit

0: Derinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
1: Vah vah. Amcacığım, isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
2: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
1: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
2: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
1: Doğru, tamam. Amcacığım, siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
0: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
1: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
0: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
2: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım, az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
0: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
2: Ne? Sen de genç miydin?
0: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
2: Doğru ya. Ah, bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum, ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım, Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ama sen demin...
2: Amca, düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
0: Evlat, ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niye çorlarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesini anlatacaksın.
1: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
0: Küçük şelale mi? O da nedir?
1: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
0: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin?
1: Ah, ay, oh.
0: Bak, hıçkırığın nasıl da geçti.
1: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
0: Öyleyse sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
1: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
0: Hikayeyi unuttuk ama.
1: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
0: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
1: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
0: Uçabilmiş mi peki?
1: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
0: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
1: Hayır. Bunların hiçbiri olmamış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
0: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
1: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Ay, birazdan hazır olur.
0: İşte böyle bağırsaymış anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
1: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
0: Çok mu bağırdım?
1: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü Apalak'tan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak karşı ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
0: Sincap onun sesini duyunca ne yapmış?
1: Hemen Apalak'ın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
0: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl da bilmiş?
1: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
0: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
1: Apalak'a yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalak'a atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
0: Sonra sincap da gıdık da gıdık koşmuş.
1: Ayşe, atlar dıgı dıgı dıgı dıgı dıgı koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
0: O zaman apalağı yuvasına nasıl götürmüş?
1: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
0: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Daha sonra sincap apalakı yuvasına getirmiş ve onu telaşla arayan anne babasına teslim etmiş.
0: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
1: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da sincaba çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
0: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Evet.
1: O halde söyleyeyim.
0: Hadi çabuk söyle.
1: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
0: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
4: Evet kızım. Hani sen az önce anne kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
0: Yaşasın.

0: Yok arkadaşlar, ben bugün kirlenmemeye karar verdim. Güneşin tadını çıkaracağım.
1: Ne var sanki? Kirlenirsek yıkanırız.
0: İstemiyorum.
2: Kıpır, arkadaşının kararına saygı duymalısın.
3: Biz buradayız.
1: Oyun başlasın. Şimdi görürsünüz siz.
4: Ama anneme bugün kirlenmeyeceğime söz verdim. Okuldan sonra misafirliğe gideceğiz. Of, ne yapsam ki? Of, of, yok yok. En iyisi atlamamak.
2: Ne oldu Puf?
4: Çamur gölünde arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Öbür yandan bugün anneme kirlenmeyeceğime söz verdim.
0: Yıkanırsın.
4: Ama buna vakit yok ki. Hemen bir yere misafirliğe gideceğiz. Karar vermek ne kadar da zor.
2: Aslında karar vermek çok da zor değil. Sadece sonuçlarını düşünürsen daha kolay karar verebilirsin Puf. Mesela bugün annene verdiğin sözü tutup kirlenmemeye özen gösterebilirsin. Yarın da çamur göletinde oynayabilirsin istersen.
4: Çamurda oynarsam çok eğlenebilirim ama üzerimi kirletmeyeceğim için anneme söz verdim. Çünkü misafirliğe gideceğiz. Eğer ona verdiğim sözü tutarsam çok mutlu olur. O mutlu olursa ben de çok mutlu olurum.
2: O zaman sanırım kararını verdin Puf.
4: Haha, evet öğretmenim. Kararımı verdim. Yarın çamur göletinde oynarım. Bugün anneme verdiğim sözü tutacağım.
0: Güzel karar. Tebrik ederim dostum.
1: Yanlışlıkla oldu güçlü.
0: Mesela ben şimdi çamur gölüne koca cüssemle atlamaya karar verdim. Açılın.
1: Hayır.
0: Evet. Limonlu dondurma çok çok lezzetliydi. Ben gidip bir tane daha alacağım.
1: Dostum fazla gelmesin sonra.
0: Fazla gelir mi ki? Bu cüsseye az bile.
5: Ama öğretmenimiz her şeyin fazlası zararlı der. Bence iyice düşünüp öyle karar vermelisin güçlü.
0: Kararımı verdim bile. Bu kez çilekli dondurma yiyeceğim.
1: Yanlış karar bence.
4: Karar vermek. Hayatta ne çok karar vermek zorunda kalıyoruz değil mi?
2: Evet incilerim. Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz. Mesela ben geçenlerde kayak merkezine gidecektim.
1: Kaymak çok eğlenceli.
2: Evet çok eğlenceli. Ama sonra bir arkadaşımın resim sergisine gitmem gerektiğini hatırladım.
5: Peki hangisine karar verdiniz öğretmenim?
2: O gün arkadaşımın sergisine gittim. Çünkü söz vermiştim. Ertesi gün de kayak merkezine gittim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Kararlarımızın sonuçlarını düşünürsek daha kolay karar veririz incilerim.
1: Nasıl yani?
0: Karnım borazan gibi ötüyor.
1: Mesela güçlü biraz önce bir karar verdi. İkinci dondurmayı yeme kararı.
2: Bu konuda uyarmıştım incilerim.
4: Anladım. Güçlünün ikinci dondurmayı yeme kararı karnının ağrımasına sebep oldu.
0: Ama karnım. Yemeseydim de tadı damağımda kalmıştı. Keşke kalsaydı.
2: Bu yüzden incilerim, karar alırken sonuçlarını bir kez daha düşünmeliyiz.
4: Eyvah! Ya yanlış kararlar alırsam?
2: Endişelenme Puf. Öyle olursa da fark ettiğin an yanlışından ders çıkarır ve tekrar etmezsin.
4: Her şekilde hayat bir okul gibi.
2: Ve biz hayatın içinde yaşadıklarımızla gelişir, büyür ve kendimiz oluruz.

0: hurma yedim. Fazlası zararlıymış, öğrendim.
1: Hemen şimdi.
2: Ne güzel parkur yaptım kendime. Hata.
3: Kıpır, kahvaltı hazır, annem çağırıyor.
2: Oo, bugün annem krep yapacaktı.
3: Önce şu taşları toplasana.
2: Sonra yaparım.

0: kıpır. Sonra yaparım.
1: Başka bir eksik var mı?
2: Karton, yapıştırıcı, makas. Yok başka bir şey.
1: Dostum, sen neden boş boş bakıyorsun? Yarın için bu malzemeler okulda gerekli. Alsana sen de.
0: Paramı almayı unutmuşum.
2: Eve dönüp alalım istersen. Ev yakın.
0: Gerek yok, gerek yok. Sonra hallederim.
1: Ama sabah erken okula gidiyoruz. Kırtasiye o saatte açık değil.
0: Meraklanmayın. Benim adım Kıpır. Ben hallederim.
3: Tam zamanında odamı topladım, ödevlerimi yaptım. Yarın için gerekli malzemelerimi aldım. Hey, piknik zamanı. Saat tam 3. Piknik sepetim. O da burada. Kıpır!
0: Hop hop! Yakaladım.
4: Lila, Kıpır. Hadi. Saat tam 3. Pikniğe gidiyoruz.
0: Ne? Piknik mi?
3: Evet, bugün saat 3'te hep birlikte piknik yapacaktık. Bak, sepetimi bile hazırladım.
0: Benimkini de hazırladın değil mi canım kardeşim?
3: Hayır, hazırlamadım. Çünkü ödevlerimi yaptım, odamı topladım, hem de yarınki malzemeleri aldım.
4: Aferin incilerim. Herkes yapması gerekenleri yaptığına göre, hadi o zaman pikniğe.
0: Şey öğretmenim. Kırtasiye birazdan kapanacak. Ben hep sonra yaparım dedim ama.
3: Sonralar birikti tabii.
0: Tamam, siz gidin. Ben size yetişirim. Hepsini halledip hemen gelirim.
4: Az ilerideyiz Kıpır. İşlerini halledip gel.
0: Neyse, benim adım Kıpır. Önce nereden başlasam? Oy, yüzgecim. Bu taşlar da kalkacaktı. Bunu sonra yaparım. Önce patates baskısı ödevim.

0: geçmem lazım.
1: Karton aldım, makas aldım. Dur dur, olamaz. Yapıştırıcı almayı unuttum. Of, amanın yine taşlar. Kırtasiye birazdan kapanır. Önce şu yapıştırıcıyı alayım, bu taşları sonra toplarım.

0: başıma gelenler.
1: Önce bu taşları toplamalıydın Kıper.
0: Bugün sonra hallederim dediğim her şey yüzgecime dolandı. Pikniğe yetişmeye çalışıyordum.
2: Pikniğimiz sona erdi Kıpır. Bir dahaki sefere sen de katılırsın artık.
0: Keşke her şeyi zamanında yapsaydım.
3: Keşke!
2: Yapmamız gerekenleri zamanında yapıp ertelemezsek her şey daha kolay olur incilerim.

0: tüm işlerim, hepsini de hallettim. Sonra değil şimdi, hadi oyun vakti, hadi oyun vakti.
1: Hemen şimdi şu taşları toplasam çok iyi olacak.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

0: bera.
1: Sandıktan çıkan eğlence. Güneş gökyüzündeki yerini almış, kuş cıvıltıları etrafı sarmıştı. Tam o sırada Ayla ve Bera yeni bir güne gözlerini açmıştı. Yataklarından kalkarak günü selamladılar. Doğruca banyoya koştular. Sırayla yüzlerini yıkadılar. Ardından dişlerini fırçaladılar. Güle oynaya merdivenden indiler. Karşılarında anne ve babalarını gördüler. Gülen yüzlerle kocaman "Hayırlı sabahlar" dediler. Ardından mutfağa girdiler. Babaanneleri elinde dumanı üzerinde sıcacık böreklerle torunlarına doğru gülümsedi ve onları sofraya davet etti. Ayla ve Bera koşarak sofraya oturdular. Babaannenin böreklerini hapur hapur yemeye başladılar.

0: başladılar. Bera böreğini yerken bir anda dedesinin olmadığını fark etti ve
1: "Dedem nerede babaanne?"
0: diye sordu. Babaanneleri
2: "Dedeniz kasabaya kadar indi. Birazdan burada olur çocuklar," dedi.
0: Böreklerini bitiren Ayla ve Bera bahçeye çıktılar. Saklambaç oynamaya karar veren iki kardeş güzel bir tekerlemeyle gözlerini kimin yumacağını, yani ebe olacağını belirledi. Ayla,
3: "Oo, portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir masal okudum. Duma duma dum, kırmızı mum, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık, sen bu oyundan çık."
0: O da ne? Ayla ebe oldu. Ağaca gözlerini yumdu, saymaya başladı. Bera da saklanmak için kendine bir yer baktı. Ardından dedesine ait olan marangoz atölyesine girip saklandı.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ayla ona kadar saydıktan sonra gözlerini açtı ve Bera'yı aramaya başladı. Ağacın arkasına baktı ama Bera orada yoktu. Ardından atölyeye doğru yöneldi. Bera, Ayla'nın geldiğini görünce heyecanlandı ve saklandığı yerden koşarak kaçarken bir sandığa takılıp yere yuvarlandı. Ayla hemen kardeşinin yanına geldi.
1: "İyi misin Bera?"
0: diye sordu. Bera, İyi olduğunu söyledi. Tam ayağa kalkarken takıldığı sandığın kapağının açıldığını gördüler. Sandığın içinde ne olduğunu merak eden Ayla ve Bera kafalarını uzatıp sandıktan içeri doğru baktılar.
1: "Bunlar kim sence Ayla?"
4: "Arkada görünen ev dedemin evinin eski hali değil mi?"
1: "Aa evet, o zaman
4: bu dedem olmalı. Yanındaki de babam."
0: Çocuklar dikkatlice fotoğrafa bakınca, fotoğraftakilerin, babalarının ve dedelerinin eski bir fotoğrafı olduğunu gördüler.
4: "Peki bu ellerindeki şey uçurtma değil mi?"
0: dedi Ayla.
1: "Evet evet, bu bir uçurtma,"
0: dedi Bera. O sırada korna sesiyle irkildiler. Atölyeden çıkıp bahçenin kapısına doğru baktıklarında dedelerinin geldiğini gördüler. Neşeyle ona doğru koştular. "Dede, dede." Dedeleri arabadan inip torunlarını kucakladı. Ayla buldukları fotoğrafı dedelerine göstererek,
4: "Dede bak ne bulduk, bu bir uçurtma mı?"
0: diye sordu.
5: "Bak kuzucuklara, nasıl buldunuz siz o fotoğrafı?"
1: "Yanlışlıkla bulduk dedeciğim, ne olur bize de uçurtma yapmayı öğret,"
0: dedi Bera. Dedeleri torunlarını kırmadı ve birlikte atölyeye gittiler.
6: "Peki çocuklar, uçurtma için gereken malzemeler nelerdir biliyor musunuz?"
0: Ayla hemen cevapladı.
4: "Bip,"
0: dedi. Bera da
1: "Çıta ve makas,"
0: dedi.
6: "Ve de bir naylon ya da kağıt,"
0: diye tamamladı dedeleri. Malzemeleri hazırlayıp uçurtmayı yapmaya başladılar. Ayla ile Bera çok heyecanlı görünüyordu. Hayatlarında ilk kez uçurtma uçuracaklarından bir an önce dedelerinin uçurtmayı bitirmesini bekliyorlardı. Dedeleri uçurtmayı yaparken bir yandan da onlara anlatıyordu.
6: "Önce bu çıtaları çapraz şekilde koyalım. Sonra ipi üzerinden geçirelim,"
0: dedi dedeleri. Çocuklar pür dikkat takip ediyorlardı dedelerini. Ayla ve Bera'nın heyecanı giderek artıyordu. Birkaç dakika sonra uçurtma hazırdı. Dedeleri uçurtmanın çıtalarını kontrol etti. İp yeterince uzun, çıtaları da sağlamdı.
4: "Hadi dede, hadi uçuralım artık,"
0: dedi Ayla. Dedeleri işaret parmağını diline sürüp havaya doğru tuttu.
6: "Şu tarafa doğru gidelim çocuklar,"
0: dedi. Ayla ve Bera neden başka yere doğru gittiklerini anlamadılar ve dedelerine sordular. Dedeleri uçurtmanın rahatça uçurulabilmesi için açık alana, düz bir araziye ve rüzgara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birlikte yola koyuldular. Dedeleri uçurtmayı yukarıya doğru bıraktı ve koşmaya başladı. Ayla ve Bera da onunla beraber koşuyordu.

0: Bir süre sonra dedeleri yoruldu.
1: Alın bakalım çocuklar, şimdi bu ipi tutacaksınız. Sıra sizde. Hadi uçurun uçurtmayı.
0: Uçurtma uçacak gibiydi. Bunu gören dedeleri,
1: hadi çocuklar siz güzelce oynayın. Ben de gidip babaannenize yardım edeyim.
0: Diyerek eve geri döndü.

0: O da ne? Uçurtma bir ağacın dalına takıldı. Ayla ve Bera ne yapacaklarını şaşırdı. İpi çektiler, olmadı. Bir kez daha denediler, yine olmadı. Böyle giderse ip kopacak, uçurtma ağaçta asılı kalacaktı. Korkulan oldu. Uçurtmanın ipi koptu.
1: Ne yapacağız Bera?
0: Diye sordu Ayla. Şöyle bir etrafına bakındı. Ardından ağaca tırmanmayı düşündü. Ancak bu hem çok tehlikeli hem de zordu. Ağaca şöyle bir sarıldı. Bir adım attı, ikinci adımında ayağa kaydı. Ayla o sırada yere bakındı ve birkaç taş parçası buldu. Kimseye zarar vermeden etrafını kontrol ederek uçurtmaya doğru fırlattı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş aralarında konuşmaya başladılar. Ayla,
1: "Bir merdivenimiz olsa şimdi tırmanıp alırdık uçurtmayı,"
0: dedi. "Evet, bu bir merdiven." Merdiveni ağaca dayadılar. Ayla merdiveni tutarken Bera tırmandı ve uçurtmayı dikkatlice daldan aldı. Uçurtma ellerindeyken kopan ipi gördüler.
2: Nasıl uçuracağız bunu tekrar Ayla?"
0: dedi Bera.
1: "Merak etme, dedem onu da düşünmüş. Bak, yedek ip vermişti bana."
0: Ellerindeki ipi kopan ipe bağlayıp sıkı bir düğüm attılar. Koşarak uçurtmayı denediler. Uçurtma bir sağa bir sola yalpaladı derken...
1: "Daha hızlı Bera,"
0: diye seslendi Ayla. Çok geçmeden uçurtma havalandı. Uçurtmayı uçurmayı başardılar. Dedelerinin yaptığı uçurtma kadar yükseğe çıkmasa da bu uçurtma gökyüzünde bir süre süzüldü. Bahçedeki tulumbadan su çekerek güzelce temizlendikten sonra eve girdiler. Akşam oldu, uyku saati geldi. Ayla ve Bera yataklarına girdi. Bugün ilk kez uçurtma yaptıklarını, nasıl dala takıldığını, sonrasında nasıl kurtardıklarını konuşup geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Sabah erken uyandık, babaannemin böreğinden tattık. Çok lezzetliydi börekler, şükredip masadan kalktık. Oynarken saklambaç, bir sandığa takıldık. Dedemin gençliğindeki uçurtmayla tanıştık. İp, naylon, çıta, makas, uçurtmamızı hazırladık. Boş bir arazide uçurtmayı uçurduk, güldük, eğlendik. Ağaca takıldı uçurtma, merdivenle kurtardık. Rüzgara karşı koyup uçurtmamızla oynadık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar gökyüzünde en yükseğe çıkardıkları

ve uçurtmalarının havada ne güzel süzüldüğünü düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz.

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
2: Be.
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
2: Be.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum.

0: hareketlere bak.
1: Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah.
0: Hmm, madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür.
1: Ne oldu?
0: Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
2: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Hmm, şey. Ha, buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
3: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
2: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana, yarın size.
4: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
3: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Heh. Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
2: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
4: Ne dediler?
0: Keçi kişnedi, beygir meledi.
3: Yani?
0: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
3: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
0: Tabii ya, neden aklımıza gelmedi?
3: Demek ki neymiş?
0: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
4: Beygirle keçi nerede?
2: Bilmem. Allah bilir nerede.
3: Gidip bulalım o zaman.
0: Haydi.
2: Aman, aman, aman, aman. Ha, başladık.
4: Evet. Beygire sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
0: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
3: Ne dedi azizim, ne dedi?
0: Anlamadım ki.
2: Hadi ya.
4: Olmadı yine.
3: Ne yapsak?
0: Tüh, olmadı ya.
2: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
4: Anladın mı? Ne anladın?
2: Hiçbir şey anlamadım ki.
0: Anladım dedin ya.
2: Anlayamayacağımı anladım yani.
3: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
4: Ama ne?
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
5: Efendim keçi. Olabilir aslında. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
0: Hey çocuk, dursana bir.
5: Efendim Karagöz amca.
0: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
5: Evet.
2: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
5: Evet.
4: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
5: Evet.
3: O zaman oldu bu iş.
6: Heyo!
5: Ne oldu ki?
2: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
5: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
4: Ben onu sizin eve götürürüm. Dert etme.
0: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
5: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz? Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
2: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
5: Yokmuş.
0: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.

0: Ah ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
1: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
2: Doğru. Gerçekten ilginç.
3: Neymiş, neymiş?
2: Hiç.
3: Ha?
2: Ne yapacağız kara gözüm?
4: Bilmem.
1: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
2: Benim de gelmiyordu. Bir anda geldi.
1: Ne geldi?
2: Çözüm.
1: Ne üzümü?
2: Üzüm değil yahu, çözüm.
1: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
2: Bırak şimdi üzümü, kulağını dört aç.
1: Bir, iki,
2: Neyesi?
1: İki var bende.
2: İki olan ne?
1: Kulak.
2: Ne kulağından bahsediyorsun?
1: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte, dört kulağım yok. İki tane var.
2: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
1: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
2: Tamam gözüm, sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
1: Dinliyorum.
2: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
1: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
2: Yo.
1: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
2: Yo.
1: O zaman neyi değişelim yahu?
2: Hayvanları değişelim.
1: Hayvanları mı?
2: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
1: Harika fikir Hacı Cavcav.
2: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
1: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
2: Canım kötü fikir mi?
1: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
2: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
1: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
2: Tamam tamam. İşimize odaklanalım.
1: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
2: Sonucu dört gözle bekliyorum.
1: Dört mü göz?
2: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
1: Allah Allah. Ne konuştuğun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
2: Hadi keçi. Yürü.

0: Saatlerdir bağırıyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: Tondaş gel. Bak bak bak bak bak bak bak. Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesine...
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesine? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyse ne. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size...

0: Emanet. Ben hemen hale gideyim.
1: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
3: Ne zamandan beri mesela?
1: Bir dakikadan beri.
3: Neyse, manav işi bizde.
1: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
4: Arkadaşlar, sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
2: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
0: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
6: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
9: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
9: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
0: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
9: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
3: Eyvah!
4: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık. Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi.
3: Biz kendimiz...

0: Annemiz götürüp teslim edelim.
1: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
1: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm annemi.
1: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
1: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
4: Ben götürürüm.
1: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
5: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
1: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
6: Emin misin? Çilek olmasın o.
1: Eminim. Sen devam et.
6: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
4: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
6: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
4: Ne?
6: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
4: Ay,
0: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
6: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
4: Olmaz Aziz.
7: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
7: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
3: Nasıl?
7: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
6: Şimdi ne olacak?
7: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
6: Masa başı işlere bayılıyorum.
7: Önder, sen de ürünleri tart.
8: Tartı işi benden sorulur.
7: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
9: Derhal.
7: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Buraya aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırkayan bütün ayakkabılarını boyamamız lazım.
3: Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı.
3: Evet. Yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp...

0: alacağız artık.
1: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman.
0: Ha? Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim? Tabii ki kesin buralardadır.
1: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
0: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
1: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin tamam mı?
0: Tamam.
2: İşte geldim. Aa? Buradayım.
0: Hey battaniye adam. Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
2: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
0: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
2: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
1: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
2: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam, itinayla kaçan uykuları yakala. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
0: Duaya.
2: Oku bakalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
1: Esnerken ne yapıyorduk?
0: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
1: Emin misin?
0: Belki de susadım anne.
1: Ben gidip su getireyim kızıma.
0: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
0: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
2: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
0: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
1: O çoktan uyumuştur.
0: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
1: Yarın bakarız olur mu?
0: Yarına kadar nasıl beklerim?
1: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
0: Aa!
1: Ne oldu?
0: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
1: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
2: Amin efendim. Cümlemizden size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
0: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
0: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
3: Güneş mi gelmemiş?
0: Evet, bak, yok.
3: Hemen annemlere haber vermeliyiz.
0: Ben baktım ama odada kimse yok.
3: Güneşi aramaya mı gittiler acaba?
0: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
1: Abdestini aldın mı?
2: Aldım aldım. Takkem nerede?
1: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
2: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
1: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
2: Buldum tamam.
3: Annemler aşağıda.
0: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir. Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız. Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
3: Peki köpekler ağlar mı?
0: Olabilir.
3: Tismahlar?
0: Evet Eren. Havuçlar bile üzülür kardeşim.
3: Yaşasın. Güneş geldi.
0: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
3: Doğru ya.
0: İnşallah evimize doğmamıştır.
3: Evet çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz hemen erir.
0: Artık açmalıyız kapıyı.
3: Hey ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
0: Benim de yok. Boşver şimdi gel açıyorum kapıyı.
3: Ya güneş değilmiş.
0: Güneş değilse kim geldi?
3: Tombul burada.
0: Gel benimle.

0: Bir ok işareti. Ama... Buradan hadi. Beyaz tavşan. Mengü.
1: Kaptan Paşa. Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
0: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
2: Kimi arıyorsunuz bakalım?
0: Baba.
1: Anne.
3: Namaza mı kalktınız?
1: Yo, güneşi arıyoruz.
2: Güneşi mi?
0: Evet baba. Sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık. Güneşi bulmalıyız.
3: Siz nasıl uyandınız bakayım?
0: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
2: O zaman büyük bir sorunumuz var.
1: Çok büyük baba. Güneş kayıp.
3: Hadi namazı kılalım. Birazdan gelir.
0: Emin misin anne?
3: Evet.
2: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
1: Cemaat.
2: Amin.
0: Amin.
1: Bakın hava aydınlanmış.
0: Güneş kaybolmamış.
2: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
3: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
1: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
3: Ay Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka.
1: Ah.

İşte ilk şaka geliyor. Sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanesiniz, sübhanes

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu Ekber.

0: Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.
1: Bye.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: up.
1: Mm-hmm.

0: Ball.
1: Oh.
0: Hop.

0: Go.
1: Oh.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin.

0: sana dokunmasın.
1: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
0: Aa, uyudu bile.

0: olmuş.
1: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
3: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok özgürüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
3: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine.
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
0: Burada da kalmamış çilek.
1: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.

0: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
1: İşte Panyarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
1: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
5: Biraz daha sağ kaşı.
0: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
1: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim.
1: Hey!
3: Ozan!
0: Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
5: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
1: Turuncu nerede?
3: Üzerinde can, üzerinde.
1: Elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim söndü.
2: Yakaladım seni.
1: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum. Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam. Ebeveynim.
0: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
0: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
0: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
5: Hey, bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
5: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
2: İşte top burada.
1: Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri topla.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerim de tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bullshit. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet, yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar. Şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: ya? Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.

0: Kapo?
1: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için kapo dedim.
0: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalple istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.
0: Anlaştık.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için. Bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Arkadaşlar şuna bakın. Bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.

0: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
1: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
0: Sırada ne var şefim?
1: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
0: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: O zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: çok güzel oldular.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: Makbul Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
3: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
3: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
3: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
3: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
3: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin...

0: içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan. Aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
2: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
1: Deneyelim o zaman.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
2: Biz midenin içindeyken mi?
1: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
0: Sıkıştık kaldık.
2: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
1: Ben de hareket edemiyorum.
2: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
0: Kaşifin şarjı bitiyor.
2: Bir bu eksikti.
1: Anneciğim! Bozuldu bu. Kaldık mı burada?
2: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
0: Ne olacak peki şimdi?
2: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
1: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
2: Yaman!
0: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
1: Ah! Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
0: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
1: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
2: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
0: Şarj %10'a düştü.
2: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
0: Tamam profesör.
1: Çarpacağız!
2: Şimdi...
0: ucuz atlattık.
2: Yaman, kalkar mısın lütfen?
1: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
2: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
1: Ne güzel işte.
2: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
1: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
0: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
2: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz, mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
0: Nasıl yani?
2: Mide,

0: bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
1: Aa, vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
0: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
0: Midenin 1/3 yemekle, 1/3 suyla, 1/3 havayla dolu olsun.
2: Havada mı yeniyordu?
0: 1/3 de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: acıları.
1: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim. Dengemi bulamıyorum.
2: Ah, dikkat. Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
1: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
2: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimsesizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya. Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
4: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
4: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar. Zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordu.
4: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
5: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
4: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zul alıyorsun?
5: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
2: Ya da bir tamirci.
4: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
5: Huh?

0: Ne oldu şimdi buna? Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
2: Söylesene abi, neymiş yolu?
0: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı poz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
0: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
2: O zaman hurdalığa. Aa, yürümüşler bile.
0: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
2: Zeytinyağı tenekesi.
0: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
2: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
0: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim davulumda.
1: Bana da bir keman.
2: Ve benim klavyem. Evet. İşte böyle. Şurada.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim. Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
2: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda hurdalık orkestrası.

0: bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak. Ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda galip, tedbirde mülayim diyorsun yani.
3: Hmm,
0: tamam. Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
4: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
0: Lafı bile olmaz hocam.
4: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
2: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
4: Ben kalan hasırları getireyim.
5: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
0: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
2: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
0: Ya. Bu Ali ne diyor?
5: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh ne ala.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
5: Nerede kaldınız? Merak ettim.
0: Çamur yüzünden. Ne alakası var?
2: Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
2: Hayır. Yüzük yüzünden.
0: Çamur.
2: Yüzük.
5: Tamam. Şimdi anladım.
0: Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
2: Hayır. Hayır.
0: Nasıl ya? Bilemedin mi?
2: Bilemedin.
0: Bak şimdi tam geliyor.
5: Dur, anlatma.
0: Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
2: Hayır. Hayır.
0: Emin misiniz?
2: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
0: Tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih,

0: sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Gariplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
1: Hayır.
0: Allah Allah. Emin misiniz?
1: Evet.
0: Tamam, buldum. Siz tam...
2: Selimciğim, çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
3: Buradaydı. Ne oldu ki?
4: İşte geç kalmamızın sebebi.
2: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
0: Tamam, buldum.
1: Selim.
0: Tamam, tamam.
5: Aa, tarihi yüzük.
4: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
3: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
0: Bakın, üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
5: Belki de sihirlidir.
2: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
3: Bir kere takayım ya, ne olur.
4: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
6: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
5: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
1: Ali!
6: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
2: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
6: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
4: Ne demek hocam? Anladınız mı?
6: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar, biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
2: İşte bu!
4: Allah! Aklımı aldın Galip.
2: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
4: Sonra hocam?
6: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
4: Canlarım ya!
6: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
4: Hocam?
6: E'si, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
2: Peki hocam, bu yüzük?
6: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
2: Nasıl yani hocam?
6: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu, askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
2: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk.
3: Hocam, anlattınız mı yoksa?
6: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
3: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık, bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
6: Yüzük onun da, bu şekerler kimin peki?
3: Amca bu habere o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
6: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
3: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için.
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.

0: Vav! Bu dalçık kıyafeti mi?
1: Dalgıç.
0: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dalçık.
2: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
3: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: Siz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımız da çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi. Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
3: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
4: Buradayım Mehmet. Tamam.
3: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
4: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

İşte o an geldi. Kumandayı alayım.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
0: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar. İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?
6: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim sağım. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gecede okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde.
4: Bu kitap kaça

0: Saf efendi.
1: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
2: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
1: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
3: Babam geliyor. Aşk olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
4: Semo abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
3: O niye?
4: Baksana Semo abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
3: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
4: Yok, kıskanmadım da buram böyle hup hup etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
3: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
4: Biliyorum ama...
2: Hayırlı günler.
1: Sema abla, Elif bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
4: Hediye mi?
3: Elif, nereye?
2: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
4: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık.
1: Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dede?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam, madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu

0: Paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
1: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdığı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
2: Sipahi ne Sema abla?
1: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
2: Harika! Çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
3: Sakin ol Alper. Bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi. Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
3: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
3: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
1: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
2: Sarayburnu açıklarında.
1: Tebrikler. Beraberlik geldi.
2: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
2: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
3: Evet Ergah dede, ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
2: Aynı fikirdeyim Ergah dede.
0: Harika o halde.
1: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
3: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
2: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
1: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
2: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
3: Yardımcın mı?
2: Evet, Miçoluk işlerinde sana yardım ederim.
1: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
3: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Ergah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço. Ama karar senin.
3: Peki o halde. Kabul ettim gitti.
2: Hey, yaşasın!

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü.

0: Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Gagav.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Gagav.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bismillahirrahmanirrahim. Heyt be! Derya kuzusu bunlar.
1: Temel amca.
0: Buyur Asya.
1: Sen neden her oltayı atışında öyle diyorsun?
0: Nasıl diyorum?
2: Ben biliyorum.
0: Sen söyle bakalım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Afirreymen. Bunun adı besmeledir.
1: Anlamı ne peki?
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Peki ne işe yarıyor besmele?
0: Müslümanlar her işe başlarken bunu söylerler. Hem Allah'a anmış olurlar hem de işleri rast gider.
1: Aa, sen ondan bu kadar çok balık tutuyorsun.
0: Belki de.
2: Yani bir nevi anahtar gibi.
0: Aynen öyle Eymen'cim.
1: Peki işin sonunda söylenir mi?
0: Sen kapıya anahtarı odadan çıkarken mi takıyorsun?
1: Doğru.
2: Peki sonunda ne denir?
0: Elhamdülillah denir.
2: O ne demek?
0: O da Allah'a şükürler olsun demek.
1: Çok balık tuttuğunda öyle mi diyorsun?
0: Az balık tuttuğunda da diyorum Asya'cığım.
1: Neden?
0: Çünkü bizler sadece güzel şeyler olduğunda değil, her zaman Allah'a güveniriz. Ve her zaman işe başlarken de, bitirirken de onun ismini anarız. İşler kötüye de gitse.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz ne unuttuk?
2: Ne?
1: İyi düşün.
2: Çalıları içine koymak için çuvalı mı?
1: O da önemli tabii ama o değil.
2: Çalıları bağlamak için ip mi?
1: Doğru, onu da unuttuk ama yine de o değil.
2: Allah Allah. Yoksa çalıları kesmek için testere mi?
1: Onu da mı unuttuk?
2: Maalesef.
1: Ama benim dediğim yine o değil.
2: Neymiş peki?
1: Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
2: Yine mi unuttuk ya?
1: Geç kalmış sayılmayız. Hadi besmele çekelim.
2: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım artık.
2: Neye başlıyoruz?
1: Çalı toplamaya.
2: Testere, ip, çuval.
1: Doğru.
2: Önce gidip onları alalım.
1: Hadi gidelim.
2: Ama önce neyi unuttuk?
1: Neyi?
2: Düşün bakalım. İşler kötüye de gitse...
1: Elhamdülillah.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?
2: Uzaylılar mı yoksa?
3: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
4: Tamam, bir sakinleş de kendin söyle.
5: Spor yapıyorum.
4: Ne sporu bu saatte?
0: Yatacağız oğlum şimdi.
1: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekicim?
5: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
1: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
2: Sonra da bizi de uyutmazsın.
0: Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
5: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
0: Ay dur, başım döndü.
5: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi.
0: Dayıma bak be.
5: Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Hadi bakalım, yatma saati.
0: Gel dayı, gel.

0: Eyvah, uzay gemisi motoru olmalı bu. Of dayı ya.
1: Zeki!
2: Uyan artık!
3: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
4: Yusuf, kaldır dayını.
0: Dayı! Dayı! Kalk hadi.
5: Ne oldu? Bir insan uykusundan uyandırılır mı ya?
0: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve 1 orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
5: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Oh, ne güzel bir gün canım ailem. Oh. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın diyordun. Ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki, uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
4: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
1: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
0: Azıcık yapsam.
4: Olmaz.
0: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Altı. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
0: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya. Yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba, dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı? Oh be, dünya varmış. Nefes al bak, ne güzel şeymiş.
4: Ah oğlum, ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
3: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
0: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
4: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
0: Tabii, çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım, feleğim şaştı. Tabii.

0: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
1: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
0: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
2: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir, iki, üç. 3 saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. 4 saniye nefes alacaksınız ve 4 saniye nefesinizi tutacaksınız. 4 saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
0: Tamam,
3: hadi yapalım.
4: Ben hazırım.
2: Başla. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesini. Bir, iki, üç, dört. Şimdi yavaşça ver. Bir, iki, üç, dört. Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.
5: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
3: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
5: Şakacı annem benim. Canım benim.
2: Hazır. Dalın.

0: anlamak. Büyük nimet.
1: Ah Zeki. Bunu anlamak için illa da boğulmana gerek yok.
0: Nefes. Ne büyük nimet. Boğulananlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zeki'yi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horulamam. Tabii.
2: Aferin çocuklar. Harikasınız.

0: Köpül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Anne, bu akşamki tiyatro oyunumuz için hazırlık yapalım mı?
1: Olur oğlum. Ne yapalım?
2: Selam getirdim, oynayalım mı?
0: Harika. O oyun hem eğlenceli hem de zihin açıcı.
1: Peki. O zaman herkes kendine bir takma isim bulsun.
0: Benim ismim Pancar olsun.
2: Pancar mı? Çok iyi. O zaman benim ismim de Turp olsun.
0: Çok komik. Anne, senin ismin ne olacak?
1: Benim ismim de... şey olsun. Havuç.
3: Benim ismim de Domates olsun.
1: Boncuk. Aa. Boncuk. Neredesin? Boncuk. Hay Allah. Nereye gitti bu tavuk?
4: Yine inşallah buluruz.
1: Garip, sen şu tarafa bak. Ben de diğer tarafa gideyim. İki koldan arayalım.
4: Tamam yine. Nerede acaba? Ay.
0: Selamun aleyküm Turp kardeş.
2: Ve aleyküm selam Pancar kardeş.
0: Selam getirdim sana Havuç kardeşten. Selam götür Domates kardeşe.
2: Selamun aleyküm Domates kardeş.
3: Ve aleyküm selam Turp kardeş.
2: Selam getirdim sana Pancar kardeşten. Selam götür Havuç kardeşe.
3: Selamun aleyküm Havuç kardeş.
1: Aleyküm selam Domates kardeş.
3: Selam getirdim sana Turp kardeşten. Selam götür Pancar kardeşe.
1: Selamun aleyküm Pancar kardeş.
0: Aleyküm selam Havuç kardeş.
1: Selam getirdim sana Domates kardeşten. Selam götür Turp kardeşe.
0: Selamun aleyküm şey kardeş. Domates babamdı. Pancar benim.
2: Yandım. Sefa yandı.
0: Havuç kardeş, havuç.
2: Geç kaldın kardeşim. Unuttun.
0: Tüh ya. Nasıl da unuttum.
3: Hadi baştan. Herkes kendine başka isim seçsin. Bu sefer renk isimleri seçelim. Ben kırmızıyım.
2: Mor.
1: Sarı.
0: Turuncu.

0: Selamın aleyküm sarı kardeş.
1: Aleyküm selam kırmızı kardeş.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam yine kardeş. Aman şey Havva kardeş. Hay Allah. Nina Havva. Ya niye olmadı bu? Aleyküm selam Havva nine. Oh be.
2: Boncuğu gördünüz mü?
1: Boncuk mu? Gariple beraber

0: çıktılar. Sana geleceklerdi.
1: Geldiler.
2: O zaman sizdelerdir nine. Bize niye soruyorsun?
1: Yok, ortalıktan kayboldu da ondan.
3: Ortalıktan mı kayboldu?
1: Nasıl? Nereye gider?
2: Çocuklar, bu soruları sormanın zamanı değil. Hadi dağılalım hep beraber, arayalım Boncuğu.
3: Boncuk! Uhu! Neredesin?
0: Gel Bili Bili Bili Bili Bili. Gel Bili Bili Bili Bili Bili. Boncuk, gel bak bende darı var. Boncuk!
2: Gel pisi pisi pisi pisi pisi.
3: Pisi pisi mi? Baba, kedi aramıyoruz, boncuğu arıyoruz. Tavuklara pisi pisi denmez ki.
2: Kızım, biliyorum da boncuk sıradan bir tavuk değil ki. Bir bakmışsın kendini köpek sanıyor, sopa getirme oyunu oynuyor. Bir bakıyorsun kendini kuş sanıyor, uçmaya çalışıyor.
3: Doğru diyorsun baba. Her şekilde deneyelim şansımızı. Gel kuçu kuçu. Boncuk.
2: Yok, yok, yok.
3: Her yere baktım, yok.
0: Gösteri vakti de yaklaştı. Abidin, arayıp iptal ettiğimizi mi söylesen?
1: İşinizi iptal etmeyin kızım. Bütün köy merakla sizi bekliyordur.
3: Ama boncuğu bulmamız lazım.
1: Garip bir yandan, hem bir yandan arıyoruz. Siz gidin işinizin başına. Biz onu buluruz Allah'ın izniyle.
2: Nine doğru söylüyor. Vazifemizi ihmal etmeyelim.
0: Nine, bulur bulmaz bize telefonla haber edin, olur mu?
1: Olur.

0: Meyveli Tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Garip abiden hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım, henüz bulamamışlar.
1: Allah'ım sen yardım et.
3: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Dilsiz dostlarımıza merhamet. Evet, bugünün konusu bu oldu. Herkese iyi seyirler.
1: Bizi bahçenizde piknik yapmaya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz Hacer.
2: Evet Hacer, Allah gönlüne göre versin. Eksik olma.
4: Amin. Beni kırmayıp geldiğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Bak Hacer, Karabaş da sana teşekkür ediyor.
4: Nereden anladın?
2: Hayvanlar bizimle iletişim kurarlar Hacer. Biraz gözlem yaparsak onları daha iyi anlayabiliriz.
4: Sahi mi?
1: Evet. Rabbimiz her canlıyı çeşitli özelliklerle yaratmıştır. Ve onları bizlere emanet etmiştir.
5: Bize düşen bu dilsiz dostlarımıza merhamet etmek, onları sevmektir. Aman! Karabaş! Ne oldu sana?
1: Hastalandı sanırım. Birden pat diye düştü.
5: Hastalandı mı? Onu hemen veterinere götürmemiz gerek.
2: Haydi koşun!
4: Arkadaşlar durun, nereye?
1: Veterinere gidiyoruz.
4: Ama piknik yapıyorduk.
5: Pikniğin sırası mı şimdi Hacer? Baksana Karabaş hastalandı.
4: Canım ne olmuş hastalandıysa? Burada beraberce eğlenip keyifli vakit geçirmemizden önemli mi?
2: Hacer, Peygamber Efendimizin siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin nasihatini hiç duymadın mı?
5: Kediler, köpekler, inekler, kuzular, türlü çeşitli böcekler, kuşlar, kurtlar. Kısacası tüm bu mahlukat, kainat içinde her biri bir göreve sahiptir.
1: Onlar bize arkadaş olur. Sütlerinden, etlerinden gıda olur.
2: Bizler için faydaları saymakla bitmez.
1: Bizimse onlar için yapabileceğimiz en güzel iyilik merhamet göstermektir.
5: Evet, onların bizim gibi dilleri yoktur. Dertlerini dile getiremezler. Onları da Rabbimizin yarattığını unutmamamız gerekir.
2: Yaratılanı yaratandan ötürü sevin diye öğütlenmiştir bizlere. Onlara karşı merhametli olmayı asla unutmayın.
4: Arkadaşlar çok güzel şeyler söylediniz. Ama artık konuşmayı bir kenara bıraksak da hemen veterinere koşsak iyi olacak.

0: eve. Aklım hala boncukta.
1: Hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım. Allah'ım sen yardım et.
3: Hah, nine arıyor.
0: Aç anne, hemen aç.
4: Hayırlı geceler.
3: Sana da nine. Haber var mı?
4: Var tabii ya.
3: Çiftçi Süleyman bugün tarlasındaki mahsulü toplamış. Traktörün tepesine yüklemiş.
5: Sakın tarladaki mahsul mısırmış deme nene.
3: Elbette mısırmış ya. Bizim haylaz boncuk da traktörün tepesine tünemiş. Akşama kadar darı didiklemiş.
6: Seni haylaz seni.
3: Hay Allah, nasıl oldu da göremedik onu?
2: Neyse, sonunda bulundu ya, hayırlısıyla.
6: Çok şükür, çok şükür bulundu.
3: Süleyman Efendi'nin zararı çok mu nine?
4: Karşılığını ödeyelim ona.
3: Ben kendisine bunu teklif ettim. Duymamış olayım dedi kızım. Dilsiz dostlarımız bize emanettir. Onun canı sağ olsun dedi.
2: Allah razı olsun. Hadi bakalım. Nine, biz şimdi yola çıkıyoruz. Bir saate yanınıza gelmiş oluruz hayırlısıyla.
1: Duydunuz mu? Anladı geleceğimizi, sevindim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
3: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
5: Ne diyorduk?
1: Kapı.
5: Yok, o değil.
0: Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofa bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklı.

0: Dayı, ne yapalım o zaman?
1: Merak etmeyin, dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz tabii.
0: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
1: Zeynepçim, Zeynepçim, ayıp ediyorsun Zeynepçim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
2: Yo, yavıyor. Annem bulaşık lavı hep onunla yıkıyor.
1: Hep mi? Hep mi?
2: Evet.
1: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
2: Açılmaz.
1: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
3: Bekleyeceksin.
1: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
0: E hadi görelim şu icadı.
1: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
0: Buyur dayıcım.
3: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
1: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
2: Maşallah, çok güzeller.
1: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
0: Yarısı kirli bunun.
1: Zeynepçim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
3: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
1: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kollar ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
3: Yaşasın, eğlence başladı. Oley, sayı.
1: Çocuklar, annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
0: Neymiş?
1: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksin.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. Hı? İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum.

0: Her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın. Çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
2: Selamun aleyküm. Hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
2: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfülü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
2: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Ben Fülfül'ü içeriye tekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber tekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
0: Doğru bildin.
1: Hem de çok uzaklara.
0: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
0: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
0: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
0: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
0: Murat? Murat nerede?
1: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
0: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım. Kusura bakma.
2: Sorun değil Murat. Ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi. Çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba. Üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
1: Hediye mi?
0: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın, bulmuşsun.
1: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
0: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
1: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz, değil mi baba?
0: Getiririz tabii.
1: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
0: 10 numara fikir.
2: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
0: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
2: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten.

0: Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
1: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
2: Oh, çok şükür.
3: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
2: Tamam. Baba, şuraya bak.
3: Ha? O nedir oğlum?
2: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
3: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
2: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
3: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
2: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
3: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
2: Baba bak bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
3: Ha? Ne yapacaksın onları?
2: Hacılar böyle giymiyor mu?
3: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
2: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
3: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
2: İhram mı? Ha, evet ihram.
3: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
2: Baba, ben de bunları alayım.
3: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
2: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
3: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
2: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
3: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
2: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
3: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
2: Ödümü kopardın baba.
3: Sen o defterle ne yapacaksın?
2: Anneme hediye aldım.
3: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
2: Yok, ben yazacağım.
3: Sen mi?
2: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
3: Vay, yine şahane bir fikir.
2: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
3: Bu çok güzel bir isim.

0: sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber

0: Kamuflajım sayesinde beni asla göremezsin Bekçi amca.
1: Evet, kamuflajım sayesinde ben de görünmezim.
0: Cem be, burada ne işin var? Eğil çabuk.
1: Ha?
0: Uf ya, nereye gitsem peşimdesin.
1: Ben de macera yaşamak istiyorum.
0: Şuna bak, kocaman pembe kanatların, upuzun antenlerin var. Yakalanacağız senin yüzünden.
1: Ama neden? Ben bir kelebekmişim, bu çalılara konmuşum.
0: Hah, Bekçi uzaklaştı. Artık harekete geçebilirim.
1: Yaşasın.
0: Ormanların Fatih Çelebi.
1: Ve kız kardeşi Cemre. Abi nereye gidiyorsun?
0: Ormanı fethedeceğim Cemre. Sen de burada durup gözcülük yapacaksın.
1: Ormana giremezsin. Orada mavi canavar var.
0: Sana kaç defa söyledim. O canavar değil. Dedemin eski karavanı.
1: Hayır, o bir canavar. Penceremden görüyorum. Hareket ediyor, sallanıyor, kükrüyor.
0: Haklısın. O bir canavar. Sakın ormana gireyim deme.
1: Sen de giremezsin. Yoksa anneme söylerim. Ay, elim.
0: Ne oldu? Gel bakayım eline. Isırgan otuna dokunmuşsun. Acısı geçer birazdan, merak etme. Macera yaşamak istiyor bir de. Kolay mı öyle kahraman olmak? Ormanların Fatih Çelebi'ye kulak verin. Sevgili halkım, artık bu ormanda birlikte huzur içinde yaşayacağız. Ormana yol yaptıracağım.

Emre haklıymış. Mavi canavar bu. Yok daha neler. Bu külüstür hareket etmiş olamaz. Orada yığını bu. Paslanmış işte, açılmıyor. Ay! Bu da nesi? Bu harfleri yaz Kur'an kursundan hatırlıyorum. Kur'an harfleri bunlar. Oldu işte, başardım. Ya Fettah!

0: Dede!
1: O haylaz ortalıkta yok değil mi?
0: Kim?
1: Kim olacak? Cemre.
0: Dede sen burada... Bu karavan burada değil miydi?
1: Öyle görünmek zorunda. Yoksa başımız derde girer.
0: Neden ki? Peşimizde ajanlar mı var?
1: Hayır evlat. Zamanı gelince anlatırım. Şimdilik bu karavan aramızda bir sır olarak kalacak.
0: Uzay mekiği mi yoksa?
1: Yok yahu. Ona da sıra gelecek elbet. Ama karavanı şimdilik dünyada yolculuk etmek için tasarladım.
0: Dede, sen bütün bunları ne zaman yaptın?
1: Emekli olduğumdan beri mavi karavan üstünde çalışıyorum.
0: Ama sen ben doğduğumda emekli olmuşsun.
1: Evet. Sen dünyaya gelince kendi torunlarım için bir şeyler yapmak istedim. Hayatta en sevdiğim şey seyahat etmek. Ama çalışmaktan fırsatım olmadı. Torunlarımla gezmek için bu karavanı...

0: tasarlamaya başladım. Sana da Çelebi adını vermeyi ben istedim.
1: Evliya Çelebi'ye benzemem için mi?
0: Evet evladım. Sen de maşallah pek meraklı çektin.
1: Evet dede, çok merak ediyorum. Her yeri görmek istiyorum.
0: Pekala evlat, yola çıkacağız. Ama nereye gideceğimizi de sen bulacaksın.
1: Karavanın kapısındaki bilmece gibi mi?
0: Aynen öyle. Şimdi söyle bakalım. Sen az önce ormanı fethettin değil mi?
1: Evet, ormanın fatihi benim. Benden önce oraya gireni görmedim.
0: Pekala. Ormanı da içine alan bu güzelim şehri kim fethetti?
1: Fatih Sultan Mehmet.
0: Az önce kapıda bir yazı okudum.
1: Ya Feta.
0: Anlamını biliyor musun? Dilediği her kapıyı açan, güçlükleri kolaylaştıran manasına gelir. Allah'ın güzel isimlerinden biridir.
1: Esma-ül Hüsna'dan. Evet, hatırladım.
0: Şimdi cevap ver bakalım. Fatih Sultan Mehmet her kapıyı açan bu anahtarla Ya Fettah ismini nereye açmıştır?
1: Ayasofya.
0: Aferin evlat. Şimdi yola çıkma zamanı.
1: Zamanda yolculuk mu yapacağız?
0: Şükür ki bu muhteşem yapı hala ayakta. Şimdilik mekanda yolculukla yetinebiliriz.
1: Peki zamanda yolculuk da yapacak mıyız?
0: Bizler zaten zaman yolcusu değil miyiz evlat?

0: Kapı kollarına Yafet Dağ yazmışlar dede.
1: Gözünden kaçmadı, aferin. Fatih Sultan Mehmet yıllarca hayalini kurduğu Ayasofya'ya Yafet Dağ diyerek girmiştir. Şehri fetheden kendi olduğu halde asıl fethettirenin Allah olduğunu unutmamıştır. Bu muhteşem mabedi yaptıran Justinianus ise eseriyle gururlanarak meydan okumuştur.
0: Ne kadar büyük.
1: Muazzam. İnşası 5 yıl süren ve 537 yılında tamamlanan Ayasofya yaklaşık 800 yıl dünyanın en büyük mabedi olarak kalmıştır.
0: 537 mi? 1000 yıldan bile yaşlı.
1: Ayasofya yaklaşık 1500 senedir ayakta evlat.
0: İnanılmaz.
1: Taht kavgalarının sıklıkla yaşandığı Bizans'ta İmparator Justinianus büyük bir isyan sonrası görülmemiş bir mabet inşa ettirmeye karar verir.
0: Burası rengarenk dede, ne güzel.
1: Her anlamda öyle denebilir evladım. Yapımında kullanılan malzemelerle kutsal topraklardan ve antik şehirlerden izler taşıyan bu İslam mabedi dünyanın en renkli yapılarından biridir. Fetihlerden sonra adet olduğu üzere şehrin en büyük mabedi camiye çevrilirdi. Fatih Sultan Mehmet de Ayasofya'yı camiye çevirerek kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Fetihten sonraki ilk cuma namazı burada kılınmıştır.
0: Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Amr,
1: Ömer,
0: Ali, Hüseyin, Hasan, Osman.
1: Aferin. Büyük hattatımız Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7,5 metre çapındaki bu devasa levhalar İslam aleminin en büyük hat levhalarıdır.
0: Ya, peki kubbede ne yazıyor dede?
1: Kubbe yine aynı hattat tarafından Nur suresinin 35. ayeti olan Allah göklerin ve yerin nurudur nakşedilmiştir.
0: Çok mantıklı.
1: Ayasofya Medresesi ne yazık ki caminin müzeye çevrilme kararı alındığında tarihi eser sayılmadığı gerekçesiyle yıktırılmıştı. Bu eser şimdi özgün mimarisi ve malzemesiyle ihya ediliyor.
0: Ya!
1: Zamanla Ayasofya Camii'ne, kütüphane, bugünün ilkokuluna karşılık gelen Sibyan Mektebi, halka bedavası veren Sebil, saatin kaç olduğunu tespit eden muvakkithane, hamam ve türbe de eklenmiştir. 1. Mahmut döneminde yaptırılan bu şadırvan da Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biridir.

0: bir yolculuktu dede. Başka yolculuk yapacak mıyız?
1: Elbette. Ama sırrımızı tutman kaydıyla. Karavanın daha çok işi var.
0: Asla kimseye söylemem. Sus.
1: Hele de o küçük haylaza.
0: Asla.
1: Annen de bilmeyecek ama. Ankara'dan İstanbul'a taşındığımızdan beri Ayasofya'nın hayalini kuruyor. Ondan önce gittiğimizi öğrenirse bize darılır.
0: Söz dede. Zaten Ramazan'da hep birlikte gideceğiz. Eyvah! Bekçi amca!
1: Merak etme. Kapıyı kontrol edip gider. Bizim için en büyük tehlike Cemre.
0: Sen olmasan namaz kılmak bir türlü aklıma gelmiyor dede.
1: Sen niyet et, dua et, Allah sana hatırlatır.
0: İyi fikir.
1: Namaz henüz hayatının bir parçası haline gelmemiş. O nedenle unutman normal.
0: Sen nasıl oluyor da unutmuyorsun dede?
1: Evladım, ben her şeyi namazda hatırlıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Hepimiz zaman yolcuları izlemiştim, hatırladın mı?
0: Evet.
1: Bizler kader yolunda ömür süresince yol alırız. Vakit namazları bu yoldaki kandillerdir evlat. Yolumuzu aydınlatır, nerede olduğumuzu, ne kadar yol aldığımızı hatırlatır bize.
0: Müezzin şöyle mi demek istiyor dede? Hadi zaman yolcusu kalmasın.
1: Aynen öyle evlat. Ya işte böyle. Aferin sana. Yavaş yavaş her şeyi öğreteceğim.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın

0: zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış. Niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop atmış topu. Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine. O da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle. Ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların o hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur. Ninni yavrum, ninni ninni.
0: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
1: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
0: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Peki arkadaşı ne demiş?
0: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
1: Vız vız o küçücük kanatlarıyla dağa doğru gitmemişler herhalde.
0: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
1: Peki dağ ona ne demiş?
0: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
0: Demiş.
1: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
0: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
1: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
0: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
1: Peki bunu nasıl yapmış?
0: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Bulutlar ne yapmış peki?
0: Sevimli bulutlar...

0: bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vızvızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor demiş.
1: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
0: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vızvız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
1: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
0: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
1: İşte bak böyle yapıyorum.
0: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
1: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
0: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vızvız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar, söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Vızvız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
0: Elbette duyurmuş.
1: İyi de bu nasıl olmuş?
0: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vızvız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı, İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
1: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız,
2: güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış
0: ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
1: İçindeki sese kulak veren Vızvız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
0: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
1: İşte bu sesi duyuyorum.
0: Sen çok acıkmışsın.
1: Çok acıktım ya.
0: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: böyle hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha! Burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de sahafa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken...

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa para pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
0: Ali, buldum galiba.
4: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
3: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
0: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
4: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
0: Çalışıyor mu acaba?
4: Birazdan öğreniriz.
0: Resme göre şu taraftaki düğme ile açılıyor.
4: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
0: Çalıştı.
4: Caner, durdur şunu.
0: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
4: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
0: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
4: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
0: Ne olur biri şunu kapatsın.
4: Yaşa Rıkkımız.
0: Düğmeyi çek Rıkkımız, düğme.
3: Onu değil Rıkkımız. Diğerine git, diğerine.
0: Rıkkımız.
4: Yanlış düğme.
0: Alacağın olsun Rıkkımız.
4: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
0: Plak bozuk olmasın. Bir not var.
4: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
0: Ben hiçbir şey anlamadım.
4: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
0: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
4: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
0: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
4: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: 버전.
1: Bir oyuncağa sahip çıkamadım.
2: Rıkkıbız sağ olsun, kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
1: Olamaz. Sakın kamyonette.
2: Acele et, kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Ah, plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
1: Buyur dede, yeni plaklar.
2: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da... Bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam...
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be! Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
1: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
1: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
1: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
0: Ulu Cami'ye.
1: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
1: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: edelim. Hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız. Selim Hoca dua edecek.
2: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
2: Sen görürsün. Bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
0: Vallahi hocam, şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
2: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
0: Yok Hakkı Baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
1: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
2: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
2: Anlatırım Hakkı Baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
0: Ezan vakti geldi hocam.
2: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
0: Estağfurullah.
2: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.
4: Amin.

0: ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yoo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
3: Estağfurullah hocam.
4: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
5: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
3: Ederiz tabii.
2: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim iyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
6: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
6: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
6: Neyse, gerisi kolay zaten.
0: Gerisi derken?
6: Kitapları yerleştirme.
2: Kitapları yerleştirme mi?
6: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
0: Harun!
2: Efendim dostum.
0: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah. Biraz mola verelim.
2: İyi olur.
0: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
2: Değdi vallahi.
0: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
2: Öyle.
7: Selamun aleyküm.

0: Aleykümselam Hakkı Baba.
1: Okuma mı yapıyorsunuz?
2: Evet Hakkı Baba. Bugün biraz oyalandık.
1: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.

0: Maşallah, herkes burada.
1: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah?
0: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
1: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
2: Harikasın Hacer teyze, içimizi okudun sanki.
3: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
0: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
1: Öyle olmuş, evet. Eline sağlık. Gidelim öyleyse.
4: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
1: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
2: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
3: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
4: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
0: Afiyet olsun canım.
4: Ay canım teyzem benim.
3: Hacer teyze.
0: Efendim?
3: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
5: İşte günün en güzel sözü.
0: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
2: Hı? İşte bu be.
3: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
2: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
6: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
2: Ha, doğru ya, olmaz öyle.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Pepper, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım. Sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates.
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
8: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz.
8: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
7: Bitmez.
8: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
6: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
8: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
5: Tamam.
4: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.
5: Ha?

0: Check it in! Benim ne kadar az! Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun! Dur! Ama acele etme! Çekilin!
1: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var! Acele var!
2: Kıpır, sakin ol, düşeceksin!
3: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
2: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
4: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
1: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
5: Polis günü.
1: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
6: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
7: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
3: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar, tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya, bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
3: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
7: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: O su duracak gibi değil.
1: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
6: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
6: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
9: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
2: İncilerim, dikkatli olun.
8: Çekin, çekin, çekin. Durun.
0: Hayır, çekin.
8: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
11: Polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
8: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
10: Emredersiniz amirim.
2: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
1: Kaju dinleniyor.
9: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.

0: Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
1: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
0: Öğretmenim yeniden ağlar.
2: Polis Kaju imdat!
0: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Kaju imdat!
3: Hı? Neler oluyor?
4: Polis Kaju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar.
3: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
4: Yetiş, yetiş. Hadi Polis Kaju.
3: Polis Kaju, görev başına. Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güttüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ile Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın,
1: dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: 2.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
3: Hadi şimdi 3 kez sektir,
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
3: Kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6,
1: dedi Bera büyük bir heyecanla.

0: Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, bir, iki, üç, dört. Sol, bir, iki, üç, dört,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste,
1: sekiz,
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera?
1: Evet evet onları da. Amin.
0: Dedi, ellerini yüzüne götürdü.
3: Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim,
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri

0: güzel torunlarım. Bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz, dedi.
1: Bera, yolculuk nasıl geçti dedeciğim,
2: diye sordu.
1: Dede,
0: çok güzeldi çocuklar. Eski dostlarımızı ziyaret ettik.
1: Bera, çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,
2: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
0: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
2: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
3: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı..."
2: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
4: "Hamd ile hamd ederiz."
2: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
0: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar," dedi.
2: Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm, şimdi karşına bir teyze çıksa...
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa, evladım gözüm görmüyor, beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına, dese ki ilaçlarım bitti, bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de, bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat, yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse, senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay!
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya!
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan, biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan, biz bir yandan.
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
1: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
1: Ne oldu?
0: Allah Allah.
1: Ne oldu dedim?
0: Bak sen şu işe.
1: Yahu söylesene, ne oldu?
0: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.

0: Neymiş onlar?
1: Tozsuz, delik ve bakır.
0: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim acaba.
1: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
0: Nerede? Bunu çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
1: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
2: Selamun aleyküm azizim.
1: Aleyküm selam.
3: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
0: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
2: Neymiş o çözülecek düğün?
0: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
2: Düğüm dedim, düğüm.
1: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
2: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
0: İşte bu.
2: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
0: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
1: Ne zaman dedin?
0: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
3: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
0: Kaçak.
1: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
2: İyi de not ne alaka?
1: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
3: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
1: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagözüm?
0: Tabii canım. Ne gerek var?
2: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
3: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
2: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
3: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
0: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
2: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
1: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
3: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
0: Bize yazık değil mi?
3: Efendim?
0: Yok bir şey. Bulalım tabii.
2: Geldik.
1: Gelmez olaydık.
0: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
3: Ne kaçağı, ne yakalaması?
1: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
2: Tabii ki girip biz getireceğiz.
0: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
3: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: korkuyorsunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle. Allah Allah.
2: Merak ettim azizim, neymiş şifre?
0: Tozsuz değil tuzsuz. Delik değil deli. Bakır değil bekir. Yani...
3: Tozsuz deli bekir.
4: Hey arkadaş.
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da. Ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
1: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
1: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
2: Öğrendiniz mi?
4: Evet, Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
1: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
0: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
1: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İstanbullu arenadan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımın kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim. Ha.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum.

0: Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum, bir topu da tut Allah rızası için yahu.
1: Aziz, biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
2: Elimden geleni yaptım ben.
3: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
2: İstersen sen kaleye geç, ben bineyim kuşa.

0: gidiyorum ben.
1: Evet ben de. Ben de.
2: İyi tamam hadi başlayalım.
1: Hadi. Cemile dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
3: Evet Veli. Orası senin bölgen.
1: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
3: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
4: Evet Cemil. Çok iyiydi.
0: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
5: Tamam.
0: Gevşemeyelim. Hadi tekrar. Bir gol daha.
6: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor. Önü boş.
2: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor. Bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Sağ olun hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
11: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken, kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
2: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
11: herkese. İyi akşamlar hocam.
8: İyi akşamlar.
12: Yarın görüşürüz hocam.
7: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.

0: hocam çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
1: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
2: Evet, evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
3: Iyiydiniz. Sağ olun, iyi maçtı.
4: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
5: He, ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
4: Kuşa.
5: He, Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
6: Bir su vereydin bari hayvana.
5: Verdim, vermem mi?
0: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah.
4: Ne diyor bu?
6: Bilmem ki.
7: Bak.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parası kazandık baba.
2: Hem de pomparlak.
0: öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Yoo. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomparlak.
0: Ooo pomparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
1: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
3: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
3: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
3: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
2: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
2: Aa, sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
1: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
1: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Ha? Sim mi?
1: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için. Üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pomparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.
4: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
1: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
1: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
1: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yok yok. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmıyor.

0: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
0: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
0: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
0: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
0: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
3: Neyse ki önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
0: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
0: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
0: Hı hı. Yavrularıma küçük bir iyilik.
1: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
0: Sim?
1: İyilik sende.
2: Aramıza hoş geldin.
1: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
3: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
2: Annem de aramıza katıldı baba.
0: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
3: Evet, koltuk ışıl ışıl.
0: Ne güzel.
3: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
0: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha sim.
0: Yo yo. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
3: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
1: Yaşasın.
3: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
0: Hayır.
3: Evet. Ablam, hoş geldin.
2: Hoş geldin
1: halacığım.
0: Ah şu haylaz çocuklar.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı. Bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden. Gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi? Hemen eve döner, güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet...
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşumdan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Abi, abi. İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
1: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşup gidip geliver.
0: Mm-hmm.

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan yazıyor hocam.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen.

0: Sana ne oldu peki?
1: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü gör.

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başın çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

0: Philo, Bobo?
1: Aha! Oh! Aha!
0: Bobo?
1: Oh my! Aha! Huh?
0: Bus, bus!
2: Huh? Huh? Huh?
1: Hadia!
0: Yok!
1: Hadia! Geç! Hadi, hadi!
3: Hop!
1: Hop!
0: Şükür!
1: Ay!
4: TRT'ye sen...
1: Hop. Hop. Hop. Hop.

Hmm. Oh.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: Bu şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
2: İmdat! Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Tütük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi.
7: Bence adı Köz.
3: Aa, Köz Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Köz Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Ha, bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
1: He? Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
7: Köz Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
7: Mirmir, Köz Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Havada çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
0: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle...

0: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
0: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
2: Buna da toz bulutu denir.
0: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

çok güzeller. Minicik, hoş geldin. Küpelerim nasıl olmuş?

0: Demet beğendi.
1: Hadi ama in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna, bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Ha, sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım. Ha,
0: geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları. Ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarı ile yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
0: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: eller ve viş neler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Hmm, çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle ya.
2: Oh.

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
0: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne. Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
2: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunu...

0: onlar gelmiş.
1: Teknik mi?
0: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
1: Pipet mi?
0: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
1: Vay canına.
0: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
1: Ne kadar kolaymış.
0: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
1: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
0: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
1: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
0: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
2: Geri kalanını ben siz halledin artık.
1: Ne oldu, yoruldun mu?
2: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
0: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
2: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi? Çatmak gerekebilir.
0: Sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
1: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultan?
0: Bir kase vişne için bir kase şeker.
1: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
1: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
0: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
1: Hoşaf mı?
0: Evet, eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
1: Ya.
0: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
1: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
0: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
1: Tamam. Tuğba Sultan'ım bu oldu galiba.
0: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
1: Peki ne yapacağız?
0: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
1: Sabır ister.

0: Arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortadan kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın.

0: nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün aynı.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Böyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın Civan. Hadi bakalım. Simülasyona.

0: Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin Civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır. Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına. Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler.
2: Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
1: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.
0: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
1: Olmaz.
0: Eyvah. Yaman ne yaptın?
1: Ne yaptım?
0: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
1: Ne olacak şimdi?
0: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.
0: Yetişemiyoruz profesör. Çok fazlalar.
1: Laboratuvara dönmek zorundayız. Sıkı tutunun.

0: tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
1: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
0: Börekler ne olacak peki?
1: Böbrekler daha önemliymiş.
0: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
1: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
0: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
1: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
0: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
0: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
1: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
3: Yaman!
1: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

0: Ço fi çocuk parkı. Abi, ortalıkta ne kar var, ne yağmur, ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
1: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
2: Gerçekten ıslak.
1: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
0: Nasıl oluyor?
1: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu. Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah.

0: Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
1: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
2: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
3: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
2: Tabii, ben zaten onu denemek...
0: Tamam, anladık. Hadi devam.
2: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
3: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar, gelin bakalım.
4: Olamaz. Hayır. Neden ki?
2: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
5: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
6: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
1: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
7: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
8: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
7: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
2: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
7: Çocuklar! Gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
4: Yedek çocuk parkı mı?
1: Yedek çocuk parkı mı varmış?
7: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
4: İsteriz.
7: Hadi o zaman beni takip edin.
3: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
2: Tadam! Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
5: Bunlar hep çöp.
2: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
7: Müşteba abi nerede acaba?

0: 모두
1: 미스터 버 아비 날때 모두

0: Hey, Bobby!
1: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
1: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
2: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
3: Evet, parkımızı kapattılar.
0: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
1: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
4: Hmm?

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: Bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.
1: Hadi.
2: Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun?
1: Bu hatırladın mı?
2: Bu Çufi değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
2: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Metocuğum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
2: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın?

Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır Keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama Keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin Keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: silahı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
2: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
2: Haklısın kardeşim.
3: Selam gençlik.
4: Aleykümselam.
3: Hayırdır? Neden toplantınız bakayım?
2: İşte bunu açıklayacak adam geliyor.
0: Selamın aleyküm arkadaşlar.
4: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
2: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de.
5: Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
2: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
3: Anlatsana.
2: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.
3: Olamaz. Gerçekten mi?
2: Maalesef.
3: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
0: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
2: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.
3: Havalar daha da soğumadan bir plan yapmalıyız o zaman.
4: Aynen.

0: herkes görev yerinde olsun. Anlaştık mı?
1: Hayır. Ben de geleceğim.
0: Tamam, benimlesin.
1: Rüzgar daha da artacak gibi. Acele etmeliyiz.
2: Evet, hadi.

0: diyorduk. Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
1: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
2: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
1: Yanlış günde çıktık. Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Ya Selim.
3: Efendim kardeşim.
1: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
3: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazır varken yenisini uydurmaya çalışayım?
1: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
4: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
1: Hiç olmadı Cemile, kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
2: Arkadaşlar, konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
1: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
3: Salih, ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
1: Yine ne oldu ki?
3: Sonra konuşalım kardeşim.
1: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
5: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
6: Rüzgar!
5: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
1: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
5: Olmaz mı? En çok rüzgarın işi vardır hem de. E işi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar, Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
6: Evet.
5: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
2: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
5: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor.

0: Bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
1: Kuma mı?
0: Evet, hem de çöldeki kuma.
1: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
0: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
1: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
0: Sahra çölünden.
1: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
0: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
2: Rüzgar!
0: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
1: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
0: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
1: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
0: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
1: İlimde galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
0: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
3: Aa, benim poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
0: O zaman buyurun bakalım.
1: Aa, muşmula. Hayır, ne muşmulası? Töngel bu. Arkadaşlar, arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
4: Yok daha neler.
3: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
4: Bilin bakalım bu ne?
1: Nene.
4: Bu bir deyim. Ama size demeyeyim.
1: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
4: Muşmula suratlı.
0: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık. Hadi dön gel artık.
1: Aa, hepsi onun adı o zaman.
0: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
2: Muşmula suratlı beş bıyık. Haydi.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz.

0: Yemekler nereye gitti?
1: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
2: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
3: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
2: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
3: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
5: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: lazım.
1: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
2: O zaman işe koyulalım dostlar.
3: İyi habercileri!
1: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
4: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
2: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
1: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim sağım. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
0: Sema abla. Ama bu nasıl olur?
1: Ne oldu Miço? Babam geliyor. Aşk olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: O niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço musun Elif'cim? Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif, bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
1: Elif, nereye?
3: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam, madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, yedi kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdığı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sabah abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
3: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
3: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
1: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
2: Evet Agah dede, ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
1: Aynı fikirdeyim Agah dede.
0: Harika o halde.
3: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
2: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
1: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
3: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
1: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
2: Yardımcın mı?
1: Evet, Miçoluk işlerinde sana yardım ederim.
3: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
2: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Agah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço, ama karar senin.
2: Peki o halde. Kabul ettim, gitti.
1: Hey, yaşasın!

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selam.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: di Jem.
1: Cemre.
0: Ben de besleyeceğim, ben de. Yoksa seni anneme söylerim.
1: Ben güvercin beslemiyorum. O benim arkadaşım.
0: Ben de onunla arkadaş olmak istiyorum.
1: Çok zor ama kardeşim. Güvercinler her yere pisliyor, biliyorsun.
0: Evet, biliyorum. O yüzden annem duyarsa çok kızar.
1: Tamam ama kimseye söylemek yok.
0: Söylemem, söz. Aa? Hortumu musluğundan kapatmalısın.
1: İki dakikada patlamaz, merak etme.

0: Biri bir kabahat işlemiş anlaşılan. Birazdan Bekçi Murtaza'nın görüş alanına gireceksin. Sen bilirsin.
1: Ha? Ay!
2: Bu hurdayı da kaldırtacağım buradan. Asabımı bozuyor.
1: Oh, gitti çok şükür.
0: Ben Cemre'den daha çok korkuyorum Çelebi. Ondaki antenler kimsede yok. Anında da yayın yapıyor cimcime.
1: Zaten hepsi Cemre yüzünden. Sürekli dikkatimi dağıtıyor.
0: Hadi oradan. Her ne kabahat işlediysen o seni uyarmıştır öncesinde. Eminim.
1: Gidelim dede. Sular gelene kadar da dönmeyelim.
0: Suyu açık bıraktın ha? Seni haylaz.
1: Unuttum dede.
0: Hay Allah. Neyse. Herkes hata yapar. Bundan sonra daha dikkatli olursun.
1: Bugün de temizlik günüymüş. Annem çok kızdı.
0: Üzülme artık. Olan oldu. Her şeyin bir hal çaresi vardır.
1: Var mıdır gerçekten?
0: Ne yapabileceğimize bir bakalım. Kuyuda hala bir miktar su var ama bakım çalışması devam ediyor. Su kesintisi uzun sürebilir. Kuyudaki suyu zaruri haller için saklamalıyız. Galiba bir şeyler yapabileceğiz.
1: Su bulmadan eve giremem dedi.
0: Mesele su bulmak değil evlat. Evde bulunanın kıymetini bilmek. Suyu temin etmenin pek çok yolu var. Şebekeler kurulmadan evvel insanlar suyu kendi imkanlarıyla temin ediyordu. Ancak zamanımızda her şey bize hazır geldiği için o eski yöntemleri unuttuk.
1: Çalışma bitince sular gelmeyecek mi ama dedi?
0: Gelir tabii ama insanın başına da her şey gelir. Hepsinden kötüsü kaynaklarımız tükenebilir. Bak bugün bir bakım çalışması, depodaki suyun bitmesi bizi bir anda o eski çağlara geri götürdü. Yola çıkma zamanı.
1: Yaşasın!

0: Buranın neresi olduğunu biliyor musun evlat?
1: Yer altında bir saraya benziyor.
0: Saray değil, sarnıç.
1: Sarnıç ne demek?
0: Eski zamanlarda insanların su ihtiyacını karşılamak için inşa ettikleri özel yapılara sarnıç denir.
1: Ne özelliği var bu yapıların?
0: Sarnıçların inşasında kullanılan harç geçirgen bir malzemeden yapılır. Böylelikle sızan su burada gördüğün havuzlarda birikir.
1: Ne kadar su birikir ki burada?
0: Bu gezmekte oldum.

0: bulunduğumuz yere batan sarnıcının 100.000 ton su depolama kapasitesi var.
1: Bizim depo 40 ton. Burası 100.000. Vay canına. Annem görse muhakkak bundan bir tane ister dede.
0: İçine bir içine daldırıp çitileye çitileye de yıkar. Bu yapının kaç yaşında olduğunu tahmin et bakalım.
1: 100, 150, 500 mü?
0: Yaklaşık 1500 yaşında.
1: Aa, çok yaşlıymış.
0: Evet evlat, burası ta Bizans zamanından kalma bir sarnıç. İnsanlar binlerce yıldır su bulmanın ve depolamanın yöntemlerini geliştiriyorlar. Denizlerden, nehirlerden, yeraltı sularından ve yağmur sularından faydalanan medeniyetler onu taşımanın da yöntemini bulmuşlar.
1: Kovayla mı?
0: Su yollarıyla. Bu gördüğün muazzam Moğlova su kemeri Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır evlat. Yani neredeyse 500 yıldır ayakta.
1: Niçin peki bu kemerlerde de?
0: Taşımak için evladım. Suyu kaynağından alıp şehre dağıtan bu su yoluna 40 çeşme adı verilmiş. Bunun gibi çok sayıda kemerden ve bentten oluşan su yolunun toplam uzunluğu ne kadar biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: 55.374 metre. Yani neredeyse buradan Sarıyer'den Silivri'deki teyzenlerin evine kadar.
1: Ya.
0: Muhteşem kirazlı bent. 40 çeşme su yolunun bir parçası. Burası da güzelce kemer.
1: Gerçekten güzelceymiş.
0: Peki bu muazzam su yolunun mimarı kimdir dersin?
1: Mimar Sinan.
0: Aferin. Kanuni baş mimarı Sinan'dan böyle bir su yolu talep ettiğinde usta mimar padişahı uyarıyor. Bu büyüklükte bir tesisin çok masraflı olacağını, her bir tuğlasının külçe altına denk geleceğini söylüyor. Padişah yine de inşasını emrediyor. Neden biliyor musun evlat?
1: Neden?
0: Çünkü su altın kadar kıymetlidir de ondan.

0: Harika bir yolculuktu dede. İnsanlar eskiden suyu taşımak için bile saraylar yapmış.
1: Haklısın evlat. Özgün mimarileriyle her biri birer sanat eseri adeta. Tam zamanında.
0: Ne oldu dede?
1: Muradın oldu evlat. Çabuk ol. Ha? Fazla vaktimiz yok.
0: Hehehehe.

0: Yemek biter bitmez yatak odasından başlayacağım silmeye anneciğim.
1: Olmaz. Önce mutfağı sileceksin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Asya, Heymen! Asya, Heymen! Koşun!
1: Ne?
0: Koşun, koşun!
2: Bakın ne buldum!
1: Geldik Temel amca. İnşallah koştuğumuza değer.
0: Değecek çocuklar, değecek. Bakın.
1: Neye bakalım?
0: Canım, bakın işte.
1: İyi de neye bakacağız?
0: Yahu gösteriyorum ya.
3: Aa, parıl parıl parlıyor.
1: Hakikaten de öyle.
3: Nasıl yaptın?
0: Dişlerime misvak sürerek.
1: Misvak mı? O da ne?
0: Misvak ağacının dallarından yontularak yapılan bir fırçadır.

0: Hadi biz de yapalım.
1: Ya yapamazsak?
0: Saçmalama, çok kolay. Duydun işte, ağaç dallarından yapılan bir şey.
1: Bulamayacağız galiba.
0: İşte bu.
1: Emin misin?
0: Şey, biraz. Hadi deneyelim.
1: Hadi. Olmuş mu?
2: Hayır, ya benimki?
1: Hayır. Nerede hata yaptık ki?
0: Bilmem.
3: Ben biliyorum çocuklar, sizin ağzınıza sürdüğünüz şey misvak değil.
1: Ama ağaç parçası dedin.
3: Misvak bir ağacın ismidir çocuklar. Her ağaçtan olmaz. Bu ağacın dalları düzgünce kesilerek diş fırçasına benzer bir hale getirilir. Sonra temiz suyun içinde yumuşaması için bir gün bekletilir. Sonra da diş fırçası kullanır gibi dikkatlice dişlerimize sürteriz.
0: Öyleyse bu misvak değil.
3: Değil.
1: Peki neden normal fırça kullanmıyoruz?
3: Ben fırça kullanmıyoruz demedim. Dişlerimizi her gün fırçalayacağız. Bunun yanında misvak kullanmak da çok faydalıdır. Ağız kokusunu yok eder. Baş ağrısını önler. Diş minesini korur. Diş etini güçlendirir. Hazmı kolaylaştırır. Aşırı köpürmeyi engeller. Bakteri oluşumunu önler. Üstelik doğaldır. Ve en önemlisi Peygamber Efendimizin de sünnetidir.
0: Ne güzel. Hemen misvak bulalım o zaman.
3: Aman diyeyim. Yine başka bir bitki bulursunuz. Ben size veririm.

Aman da güzel çilekler, canım çilekler.

0: Bak anneciğim, Zeki var burada, Zeki. Tabii.
1: Hem de bu kadar çok çileyi bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var.
2: Fesi değil, sesi var.
0: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
1: Zorlama oğlum.
3: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
1: Ben zaten demiştim.
0: Ne demiş atalarımız? Gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
4: Hangi atalarımız demiş?
0: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Ha, buldum. Sürükleyerek götüreceğim. Tabii.
2: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
2: Dayı.
0: Sarın yak dedim.
4: Dayı.
0: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
2: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
1: Ne dedim ben sana?
0: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
1: Çileklerin yarısı gitti ama.
0: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Ağırlığın da yarısı gitti.
1: Of Zeki, of.
0: İşte çilekler ablacığım.
5: Ama burada çilek yok ki.
0: Ne?
5: Çilek suyu var.
2: Çilek suyu.
1: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
2: Çilek suyu.
1: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
6: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
1: Mühendis dedim.
0: Tamam. Ben işte. Araba demek Zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
2: Ne oldu sonra?
0: Birinin teklifini kabul ettim.
4: Niye Türkiye'ye döndün peki?
0: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Üzülmeyin ya. Kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
7: Yandık ki ne yandık. Gitti güzelim araba.
0: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
4: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
0: Merak etme yeğenim, dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
2: Ben de babama yardım ederim.
0: Ver bakayım.
4: Al dayı.
0: İşte 100 yılın icadı. İzleyin bakalım.
3: Şey, tabii başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak. Merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
0: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
7: Hangi araban?
0: İşte bu.

0: kadar de.
1: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
2: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
0: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
3: Ne mesela?
0: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
3: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
4: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
3: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimikri.
0: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek. Tabii.
4: Evet, dayın doğru söylüyor.
3: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
0: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
5: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.
1: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
3: Neden babacığım?
1: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
3: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
1: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.
5: Şu kuşa ne dersin dayı?
0: Olmaz. Çok klasik.
3: Peki ya kelebek?
0: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
3: Arılar?
0: Arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
3: Of dayı, bulamadık.
0: Durun. İşte bu.
5: Sincap mı?
0: Evet.
3: Of dayı, bula bula bunu mu buldun?
0: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
5: Daha çok endişe verici dayı.
0: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli. Kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
3: Bu olur mu?
0: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
5: Dayı emin
0: mi? Yay dedim. Biraz daha ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
3: Yandık. Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
1: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
3: Karton?
1: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Şunu da. Evet.
0: Korkma küçük uçuk. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
6: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
0: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım, ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi.
7: Aman.
0: Yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor, uçuyor.
6: Evet uçtu. Yarışmanın galibi Ökeş ve Zeynep.
0: Babacığım, ben de en iyi sincap maketi yarışmasını kazanmış olabilir miyim acaba? Ne dersin?
6: Allah'ın yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
0: Ben de aklımı kullandım baba.
6: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
0: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım.

kuşları örnek alarak zor durumda kalmazdım. Saçma maketler yaparak. Tabii.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Boncuk, şimdi tek ayak üstünde zıplayacağız. Bak böyle. Hayır Boncuk, tek ayak dedim, iki ayak değil. Bak birini böyle yukarı çek. Hayır Boncuk, kanat çırp demedim, ayağını çek yukarı dedim. Hayır, bu pati vermek. Ben tek ayağını kaldır diyorum.
1: Garip abi Boncuk'la ne güzel ilgileniyor, değil mi Sefa?
2: Evet abla, ona her şeyi öğretti. Bu kadar şeyi nasıl başarıyor aklım almıyor.
1: Ona sevgiyle yaklaşıyor, sevgisini gösteriyor. Boncuk da bunu anlıyor.
2: Anlar mı sahiden abla?
1: Anlar tabii. Sevgiden güçlü bir iletişim yoktur kardeşim.
0: Boncuk, sen doğruca Havva annenin bahçesine git. Biz gösterimizi yapıp geleceğiz.
3: Boncuk, öğrendin demek. Aferin sana.
2: Şuna bak, nasıl da güzel söz dinliyor. Hiç bu kadar akıllı bir tavuk görmemiştim.
0: Rabbimizin yarattığı tüm canlılar sevgiden beslenir Sefa.

0: Sevgiyle yaklaşırsan her canlıyla iletişim kurabilirsin.
1: Garip abi, babamın yine bel ağrısı tutmuş. Garip abine söyle de dekorlarımızı kontrol etsin, ben bakamayacağım dedi.
0: Hay Allah. Tamam tamam, ben bakarım Merve. Gösteriye gelemeyecek mi usta?
1: Yok, gelecekmiş ama düt annem kullanacak. Açılış konuşmasını da biz yapacakmışız.

0: çok şekersin, çok şekersin düt düt.
1: Sefa, baksana. Babamın beli çok ağrıyor gibi.
0: Evet, bu akşam onu hiç yormayalım. Bütün oyunu biz sırtlanalım. Var mısınız?
2: Varız.
3: Hadi o halde. 1, 2, 3. Hey baby, tiyatro.
4: Aklından geçirip gitme highway'e. Ne oynansın istiyorsan yazıp at heybeye.

0: Hayırlı günler uçamayan güvercin.
1: Sana da güvercin kardeş.
0: Öğrenemedin mi hala uçmayı?
1: Gıbık, gıbırk.
0: İşte bu kadar basit uçamayan güvercin. Yoksa uçamıyor musun? Aman diyeyim, kaç güvercin kardeş, kaç!
1: Kedi kardeş, Allah rızası için bana zarar verme.
2: Sana zarar vermek mi? Bunu da nereden çıkarttın güvercin kardeş?
1: Ama üzerimize koştun. Arkadaşımı korkutup kaçırdın.
2: Evet. Çünkü arkadaşı seni üzecek şeyler söylüyordu. Daha fazla canını sıkmasını istemedim. O yüzden öyle yaptım.
1: Nasıl yani? Şimdi bana zarar vermeyecek misin?
2: Hayır, neden vereyim ki?
1: Ama kediler ve güvercinler hep kavga eder.
2: Canım, kavga etmemiz şart değil ya. Arkadaş olmak daha güzel.
1: Ama güvercinler ve kediler yıllar yılı kavga etmiştir.
2: Bunu değiştirmek bizim elimizde güvercin kardeş. Miau. Eğer birbirimize sevgiyle yaklaşırsak kavga etmemize gerek kalmaz. Miau.

0: Miau. Arkadaşım, bak ne buldum.
1: Ne?
0: Senin uçmanı çok istiyorum. O yüzden bir araştırma yapıyordum.
1: Sahi mi? Teşekkür ederim arkadaşım. Beni düşünmen çok güzel.
0: Biz dostuz. Elbette ki seni düşüneceğim. Bak bu kitap kuşların nasıl uçtuğunu detaylıca anlatmış.
1: Nasıl uçarmış?
0: Yüksek bir yere çıkıp kendini boşluğa bırakman gerekiyormuş. Sonra kanatların rüzgarla dolacakmış. Kanatlarını açıp kapatarak uçacakmışsın.
1: Kanatlarımı açıp kapatmakta sorun yok ama yüksek bir yere çıkamam. Guk.
0: Miau.

0: O neden?
1: Benim yükseklik korkum var.
0: Ama wow miyav ama miyav. Sen bu yüzden mi uçamıyorsun? Ben sana bu korkunu yenmende yardımcı olmaya çalışsam?
1: Teşekkür ederim ama işe yarayacağını sanmam. Çok denedim.
0: Belki birlikte denersek? Tamam, özür dilerim. Seni bu konuda zorlamayacağım. Sen kendini hazır hissedersen ben her türlü yardıma açığım.
1: Teşekkürler arkadaşım. Gımık.
0: Buracıkta kaldım. İnemiyorum aşağı.
1: Gımık. Arkadaşım, ne yapıyorsun orada? İnsene aşağı.
0: Arkadaşım, buraya tırmandım ama şimdi aşağı inemiyorum.
1: Hay Allah. Ne yapsak? Gıbırk. Gıbırk.
0: Lütfen bana yardım et. Çok korkuyorum. Burası çok yüksek.
1: Sana nasıl yardım edebilirim ki? Güvercin kardeş. Dostumun başı dertte. Ona yardım edebilir misin?
2: Bir kediye yardım etmemi mi istiyorsun? Sen aklını mı kaçırdın?
1: O benim dostum. Gıbırk çok iyi bir kedi. O bize asla zarar vermez.
2: Güldürme beni uçamayan güvercin. Bir kediye asla yaklaşmam ben.
0: İmdat, düşüyorum ya.
1: Güvercin kardeş lütfen.

0: dostum. Sen uçtun. Miau.
1: Evet, uçtum. Ama bu nasıl oldu? Sevginin gücüyle. Ben yıllarca yüksekten korktuğum için uçamadım. Kedi dostum dışında kimse benimle arkadaş olmadı. Derdimi dinlemedi. Ama o benim derdimi dinledi. Çözüm bulmak için uğraştı.
0: Dost olmak bunu gerektirir.
1: Evet. İşte o yüzden ben de dostun olarak sen zor durumdayken kendimi değil seni düşündüm. Diğer güvercinler uçamıyorum diye benimle arkadaşlık etmezken sen bana dost oldun. Sevgiyle yaklaştın. Yani beni korkumla yüzleştiren, uçma gücü veren şey senin sevgindi.
2: Bu durumdan ben de kendime bir pay çıkarttım. Sana sevgiyle yaklaşıp destek olmak yerine alaycı yaklaştım. Çok özür dilerim güvercin kardeş.
1: Hatanı anladıysan özrünü kabul ediyorum.
2: Anladım. Üstelik zor durumdaki kediye yardım etmediğim için de özür dilerim.
0: Ben de özrünü kabul ettim gitti.
2: Ben kediler ve güvercinler hep kavga eder sanırdım. Ama siz bana sevginin gücünü gösterdiniz. Dostluğu, arkadaşlığı öğrettiniz. Teşekkür ederim.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레도 미! 레! 도레도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레도 미! 레!
1: 데이, 나 피었선?
0: 돌아왔어요. 왔어요. 네, 예니 비 뮤지컬리티 icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültüde iki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, isterse bağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Saç. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
3: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir, yan.

0: çıkıyor.
1: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
2: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
3: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa?
1: Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
0: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
1: Evet, yanımda. Ay, ay.
0: Sakin ol, birazdan geçer.
1: Heh, yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
0: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
1: Nasıl yani?
0: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
1: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
0: Her şeyin bir zamanı var.
1: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
0: Alemsin oğlum.
1: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
0: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?
1: Zemzem, gel kaybolacaksın.
0: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
1: Anlaştık baba. Ha? Bu köpek sesi de nereden geliyor?
0: Hay Allah.
1: Köpekcik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
0: Hadi onu takip edelim.
1: Nereye götürüyor acaba bizi?
0: Bilmem, ben de anlamadım.
1: Orada bir şey var galiba. Baba, bu yavru köpek sesi.
0: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
1: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
0: İzin ver bir de ben deneyim.
1: Dur baba, yardım edeyim.
0: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
1: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
0: Bu yağmur dinmeyecek.
1: Yavrular ıslanacak.
0: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
1: Buraya mı gireceğiz?
0: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
1: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
0: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
1: Baba, çatıdan su damlıyor.
0: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.
1: Haklısın baba.
0: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
1: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı?
0: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
1: Biraz mı?
0: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
1: Alet çantası mı? Fülfül! Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
0: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
1: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
0: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
1: Öyle mi diyorsun? Peki.
0: Bugün burada kalacağız galiba.
1: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
0: En azından başımızın üstünde çatımız var.
1: Tamam da burası çökecek gibi.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
0: Çantayı getirdin mi?
1: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
0: Hayırdır oğlum?
1: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
0: Sandviç de mi yok?
1: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
0: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
1: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
0: Biz neden fark etmedik?
1: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
0: Al oğlum, sütü sen iç.
1: Paylaşalım baba. Sen de acıkmışsındır.
0: Ben çok acıkmadım.
1: Ben de içmeyeceğim. Dayanabilirim. Afiyet olsun.
0: Merhametli oğlum benim.
1: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
0: Sen de çok acıkmıştın.
1: Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim.
0: Ne güzel düşünmüşsün.
1: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
0: Neymiş o?
1: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?

0: Ne görmüş?
1: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
0: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
1: He?
0: Hayırdır inşallah?
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
1: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
1: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
1: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
1: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
1: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
1: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun.
2: Çok şükür amcacığım.
1: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız.
3: Evet yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
2: Yaşasın!
0: Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
3: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok. Hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
2: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
1: Karnım zil çalıyorken bu teklife hayır diyemem.
0: Bak Kırpık, senin sayende nerelere geldik. Ne güzel dostlar edindik.
1: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık. Ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
3: Hadi Ela, kırpığı ve yavrularını getir.
2: Gel Kırpık.
0: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
3: Sizden de razı olsun.
1: Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Hoşça kalın.
3: Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
0: Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık.
1: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıkkımız. İleri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklam oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil. Kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına, ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.

0: bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
1: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
0: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöpe atmaya üşenip bırakmışlar.
1: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
0: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
1: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
0: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma çalışmıyor işte.
1: Yazmayan kalem yapmışlar.
0: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
1: Ah, dur dur. Işığı deftere tut bakayım.
0: Bak sen şu işe.
1: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
0: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
1: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
1: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
1: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
1: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
1: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
1: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.

0: su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
1: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
0: İyi de bu sandık açılmıyor.
1: Şu sesi duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
1: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde

0: 아.
1: Nereye düştüğünü gördün mü?
0: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
1: Bir ıssız adamız eksikti.
0: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
1: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
0: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
1: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
0: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
1: Ali, anahtarı alabilir miyim?
0: Ah, işe yarıyor.
1: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
0: Açıldı.
1: Burada rakamlar var.
0: Şifreli olmalı. Bu ne?
1: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
0: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
1: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
0: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
1: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
0: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
1: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
0: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
1: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
0: Hayır, bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
1: Orada.
0: Saat 15.30'da durmuş.
1: Başardık. Sandığı açtık.
0: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz

0: boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
1: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
2: İçeriz.
1: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Ya Emin, söylesene dostum, nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun, camiye gidiyoruz, Ulu Cami'ye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'cim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade helva mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
0: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
0: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
0: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
0: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
0: İnşallah. Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
0: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
0: Maşallah, 10 parmağında 3 marifet.
1: He? 3 mü?
0: Evet. Hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece 3'ünü biliyorum.
1: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
0: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
0: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
0: Yo, oturabiliriz aslında.
1: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
0: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
1: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Şey, tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
0: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
4: Hop, nereye?
0: Oturmaya.
1: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
0: Of ya, of!
4: Toplayabilsek bari.
0: Toplarız ya.
1: Toplarız, toplarız.
4: Peki çalışacak mı?
1: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
0: Nasıl deneyeceğiz?
4: Taşan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
0: Market sahibi izin vermezse ya?
4: Bence verir.
0: Ya vermezse diyorum.
4: Verir dedim.
1: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
0: O da doğru. O vida oranın değil.
4: Bence de değil.
1: Buradan söktüm ama.
4: Vida büyük, vida yeri küçük.
0: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
1: Olmadı çocuklar.
4: Ne yapacağız?
1: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
0: İyi de sen elinden geleni yaptın.
1: Henüz değil.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Aklımda bir fikir var.
0: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasını taşımaktan.
4: Vallahi ben varım her neyse.
1: Bunun için para lazım tabii.
0: Para mı?
1: Biraz.
4: Ne kadar biraz?
1: Biraz işte. Birazcık.
4: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
1: Hayır, ona paramız yetmez.
0: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
4: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
0: Tamam.
1: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
0: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
4: Çok şükür hallettik.
1: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
4: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
1: Kesinlikle.
0: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
4: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
1: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
4: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
0: Bu işte her

0: herkesin emeği var demek ki.
1: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
2: Ne güzel.
0: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
2: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
1: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
0: Yorgunluktan öldüm ya.
1: Yetiştik çocuklar.
2: Ama bittik de.
0: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
1: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
1: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
0: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
2: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
1: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
0: Nasıl yani?
2: Anlamadın mı akıllım?
0: Yo.
3: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
0: Hmm. Ha.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok. Neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
1: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Şşş, yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: Yok arkadaşlar. Ben bugün kirlenmemeye karar verdim. Güneşin tadını çıkaracağım.
1: Ne var sanki? Kirlenirsek yıkanırız.
0: İstemiyorum.
2: Kıpır, arkadaşının kararına saygı duymalısın.
3: Biz buradayız.
1: Oyun başlasın. Şimdi görürsünüz siz.
4: Ama anneme bugün kirlenmeyeceğime söz verdim. Okuldan sonra misafirliğe gideceğiz. Of, ne yapsam ki? Of, of, yok yok. En iyisi atlamamak.
2: Ne oldu Puf?
4: Çamur gölünde arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Öbür yandan bugün anneme kirlenmeyeceğime söz verdim.
0: Yıkanırsın.
4: Ama buna vakit yok ki. Hemen bir yere misafirliğe gideceğiz. Karar vermek ne kadar da zor.
2: Aslında karar vermek çok da zor değil. Sadece sonuçlarını düşünürsen daha kolay karar verebilirsin Puf. Mesela bugün annene verdiğin sözü tutup kirlenmemeye özen gösterebilirsin. Yarın da çamur göletinde oynayabilirsin istersen.
4: Çamurda oynarsam çok eğlenebilirim ama üzerimi kirletmeyeceğim için anneme söz verdim. Çünkü misafirliğe gideceğiz. Eğer ona verdiğim sözü tutarsam çok mutlu olur. O mutlu olursa ben de çok mutlu olurum.
2: O zaman sanırım kararını verdin Puf.
4: Evet öğretmenim. Kararımı verdim. Yarın çamur gö-

0: içinde oynarım. Bugün anneme verdiğim sözü tutacağım.
1: Güzel karar. Tebrik ederim dostum.
2: Aa, yanlışlıkla oldu güçlü.
1: Mesela ben şimdi çamur gölüne koca cüssemle atlamaya karar verdim. Açılın.
2: Hayır.
1: Evet. Limonlu dondurma çok çok lezzetliydi. Ben gidip bir tane daha alacağım.
2: Dostum fazla gelmesin sonra.
1: Fazla gelir mi ki? Bu cüsse az bile.
3: Ama öğretmenimiz her şeyin fazlası zararlı der. Bence iyice düşünüp öyle karar vermelisin güçlü.
1: Kararımı verdim bile. Bu kez çilekli dondurma yiyeceğim.
2: Yanlış karar bence.
0: Karar vermek. Hayatta ne çok karar vermek zorunda kalıyoruz değil mi?
4: Evet incilerim. Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz. Mesela ben geçenlerde kayak merkezine gidecektim.
2: Kaymak çok eğlenceli.
4: Evet çok eğlenceli. Ama sonra bir arkadaşımın resim sergisine gitmem gerektiğini hatırladım.
3: Peki hangisine karar verdiniz öğretmenim?
4: O gün arkadaşımın sergisine gittim. Çünkü söz vermiştim. Ertesi gün de kayak merkezine gittim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Kararlarımızın sonuçlarını düşünürsek daha kolay karar veririz incilerim.
2: Nasıl yani?
1: Karnım borazan gibi ötüyor.
2: Mesela güçlü. Biraz önce bir karar verdi. İkinci dondurmayı yeme kararı.
4: Bu konuda uyarmıştım incilerim.
0: Anladım. Güçlünün ikinci dondurmayı yeme kararı karnının ağrımasına sebep oldu.
1: Ama karnım. Yemeseydim de tadı damağımda kalmıştı. Keşke kalsaydı.
4: Bu yüzden incilerim, karar alırken sonuçlarını bir kez daha düşünmeliyiz.
0: Eyvah! Ya yanlış kararlar alırsam?
4: Endişelenme Puf. Öyle olursa da fark ettiğin an yanlışından ders çıkarır ve tekrar etmezsin.
0: Her şekilde hayat bir okul gibi.
4: Ve biz hayatın içinde yaşadıklarımızla gelişir, büyür ve kendimiz oluruz.

0: dondurma yedim. Fazlası zararlıymış, öğrendim.
1: Hemen şimdi.
2: Ne güzel parkur yaptım kendime. Hata.
3: Kızım, kahvaltı hazır. Annem çağırıyor.
2: Oo, bugün annem krep yapacaktı.
3: Önce şu taşları toplasana.
2: Sonra yaparım.
3: İşte hazır.
4: Ödevimiz çok güzel oluyor.
2: Lila, kulaklığım sende mi?
3: Hayır. Bende değil. Hem sen ödevini yaptın mı Kıpır?
2: Sonra yaparım.
5: Başka bir eksik var mı?
0: Karton, yapıştırıcı, makas. Yok başka bir şey.
5: Dostum, sen neden boş boş bakıyorsun? Yarın için bu malzemeler okulda gerekli. Alsana sen de.
2: Paramı almayı unutmuşum.
0: Eve dönüp alalım istersen. Ev yakın.
2: Gerek yok, gerek yok. Sonra hallederim.
5: Ama sabah erken okula gidiyoruz. Kırtasiye o saatte açık değil.
2: Meraklanmayın. Benim adım Kıpır. Ben hallederim.
3: Tam zamanında odamı topladım, ödevlerimi yaptım. Yarın için gerekli malzemelerimi aldım. Hey, piknik zamanı. Saat tam 3. Piknik sepetim. O da burada.
6: Lila, Kıpır, hadi. Saat tam 3. Pikniğe gidiyoruz.
2: Ne? Piknik mi?

0: Evet, bugün saat 3'te hep birlikte piknik yapacaktık. Bak, sepetimi bile hazırladım.
1: Benimkini de hazırladın değil mi canım kardeşim?
0: Hayır, hazırlamadım. Çünkü ödevlerimi yaptım, odamı topladım, hem de yarınki malzemeleri aldım.
2: Aferin incilerim. Herkes yapması gerekenleri yaptığına göre, hadi o zaman pikniğe.
1: Şey öğretmenim, kırtasiye biraz daha kapanacak. Ben hep sonra yaparım dedim ama.
0: Sonralar birikti tabii.
1: Tamam, siz gidin, ben size yetişirim. Hepsini halledip hemen gelirim.
2: Az ilerideyiz Kıpır, işlerini halledip gel.
1: Neyse, benim adım Kıpır. Önce nereden başlasam? Oy, yüzgecim! Bu taşlar da kalkacaktı. Bunu sonra yaparım. Önce patates baskısı ödevim.

için olmalıyım. Peki de yetişmem lazım. Karton aldım, makas aldım. Dur dur, olamaz. Yapıştırıcı almayı unuttum. Of, amanın yine taşlar. Kırtasiye birazdan kapanır. Önce şu yapıştırıcıyı alayım, bu taşları sonra toplarım.

0: başıma gelenler.
1: Önce bu taşları toplamalıydın Kıper.
0: Bugün sonra hallederim dediğim her şey yüzgecime dolandı. Pikniğe yetişmeye çalışıyordum.
2: Pikniğimiz sona erdi Kıpır. Bir dahaki sefere sen de katılırsın artık.
0: Keşke her şeyi zamanında yapsaydım.
3: Keşke!
2: Yapmamız gerekenleri zamanında yapıp ertelemezsek her şey daha kolay olur incilerim.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: Ayla Bera.
1: Sandıktan çıkan eğlence. Güneş gökyüzündeki yerini almış, kuş cıvıltıları etrafı sarmıştı. Tam o sırada Ayla ve Bera yeni bir güne gözlerini açmıştı. Yataklarından kalkarak günü selamladılar. Doğruca banyoya koştular. Sırayla yüzlerini yıkadılar. Ardından dişlerini fırçaladılar. Güle oynaya merdivenden indiler. Karşılarında anne ve babalarını gördüler. Gülen yüzlerle kocaman "Hayırlı sabahlar" dediler. Ardından mutfağa girdiler. Babaanneleri elinde dumanı üzerinde sıcacık böreklerle torunlarına doğru gülümsedi ve onları sofraya davet etti. Ayla ve Bera koşarak sofraya oturdular. Babaannenin böreklerini hapur hapur yemeye başladılar. Bera böreğini yerken bir anda dedesinin olmadığını fark etti ve
2: "Dedem nerede babaanne?"
1: diye sordu. Babaanneleri
3: "Dedeniz kasabaya kadar indi. Birazdan burada olur çocuklar," dedi.
1: Böreklerini bitiren Ayla ve Bera bahçeye çıktılar. Saklambaç oynamaya karar veren iki kardeş güzel bir tekerlemeyle gözlerini kimin yumacağını, yani ebe olacağını belirledi. Ayla,
4: "Oo, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal okudum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık."
1: O da ne? Ayla ebe oldu. Ağaca gözlerini yumdu, saymaya başladı. Bera da saklanmak için kendine bir yer

0: tekrar baktı. Ardından dedesine ait olan marangoz atölyesine girip saklandı.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ayla ona kadar saydıktan sonra gözlerini açtı ve Bera'yı aramaya başladı. Ağacın arkasına baktı ama Bera orada yoktu. Ardından atölyeye doğru yöneldi. Bera, Ayla'nın geldiğini görünce heyecanlandı ve saklandığı yerden koşarak kaçarken bir sandığa takılıp yere yuvarlandı. Ayla hemen kardeşinin yanına geldi.
1: İyi misin Bera?
0: Diye sordu. Bera, iyi olduğunu söyledi. Tam ayağa kalkarken takıldığı sandığın kapağının açıldığını gördüler. Sandığın içinde ne olduğunu merak eden Ayla ve Bera kafalarını uzatıp sandıktan içeri doğru baktılar.
2: Bunlar kim sence Ayla?
1: Arkada görünen ev dedemin evinin eski hali değil mi?
2: Aa evet. O zaman
1: bu dedem olmalı. Yanındaki de babam.
0: Çocuklar dikkatlice fotoğrafa bakınca fotoğraftakilerin babalarının ve dedelerinin eski bir fotoğrafı olduğunu gördüler.
1: Peki bu ellerindeki şey uçurtma değil mi?
0: Dedi Ayla.
2: Evet evet bu bir uçurtma.
0: Dedi Bera. O sırada korna sesiyle irkildiler. Atölyeden çıkıp bahçenin kapısına doğru baktıklarında dedelerinin geldiğini gördüler. Neşeyle ona doğru koştular. Dede, dede. Dedeleri arabadan inip torunlarını kucakladı. Ayla buldukları fotoğrafı dedelerine göstererek
1: "Dede bak ne bulduk, bu bir uçurtma mı?"
0: diye sordu.
3: "Bak kuzucuklara, nasıl buldunuz siz o fotoğrafı?"
2: "Yanlışlıkla bulduk dedeciğim, ne olur bize de uçurtma yapmayı öğret,"
0: dedi Bera. Dedeleri torunlarını kırmadı ve birlikte atölyeye gittiler.
4: "Peki çocuklar, uçurtma için gereken malzemeler nelerdir biliyor musunuz?"
0: Ayla hemen cevapladı.
1: "Bip,"
0: dedi. Bera da
2: "Çıta ve makas,"
0: dedi.
4: "Ve de bir naylon ya da kağıt,"
0: diye tamamladı dedeleri. Malzemeleri hazırlayıp uçurtmayı yapmaya başladılar. Ayla ile Bera çok heyecanlı görünüyordu. Hayatlarında ilk kez uçurtma uçuracaklarından bir an önce dedelerinin uçurtmayı bitirmesini bekliyorlardı. Dedeleri uçurtmayı yaparken bir yandan da onlara anlatıyordu.
4: "Önce bu çıtaları çapraz şekilde koyalım. Sonra ipi üzerinden geçirelim,"
0: dedi dedeleri. Çocuklar pür dikkat takip ediyorlardı dedelerini. Ayla ve Bera'nın heyecanı giderek artıyordu. Birkaç dakika sonra uçurtma hazırdı. Dedeleri uçurtmanın çıtalarını kontrol etti. İp yeterince uzun, çıtaları da sağlamdı.
1: "Hadi dede, hadi uçuralım artık,"
0: dedi Ayla. Dedeleri işaret parmağını diline sürüp havaya doğru tuttu.
4: "Şu tarafa doğru gidelim çocuklar,"
0: dedi. Ayla ve Bera neden başka yere doğru gittiklerini anlamadılar ve dedelerine sordular. Dedeleri uçurtmanın rahatça uçurulabilmesi için açık alana, düz bir araziye ve rüzgara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birlikte yola koyuldular. Dedeleri uçurtmayı yukarıya doğru bıraktı ve koşmaya başladı. Ayla ve Bera da onunla beraber koşuyordu. Bir süre sonra dedeleri yoruldu.
4: "Alın bakalım çocuklar, şimdi bu ipi tutacaksınız. Sıra sizde. Hadi uçurun uçurtmayı."
0: Uçurtma uçacak gibiydi. Bunu gören dedeleri,
4: "Hadi çocuklar siz güzelce oynayın. Ben de gidip babaannenize yardım edeyim,"
0: diyerek eve geri döndü.

0: O da ne? Uçurtma bir ağacın dalına takıldı. Ayla ve Bera ne yapacaklarını şaşırdı. İpi çektiler, olmadı. Bir kez daha denediler, yine olmadı. Böyle giderse ip kopacak, uçurtma ağaçta asılı kalacaktı. Korkulan oldu. Uçurtmanın ipi koptu.
1: Ne yapacağız Bera?
0: Diye sordu Ayla. Şöyle bir etrafına bakındı. Ardından ağaca tırmanmayı düşündü. Ancak bu hem çok tehlikeli hem de zordu. Ağaca şöyle bir sarıldı. Bir adım attı, ikinci adımında ayağa kaydı. Ayla o sırada yere bakındı ve birkaç taş parçası buldu. Kimseye zarar vermeden etrafını kontrol ederek uçurtmaya doğru fırlattı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş aralarında konuşmaya başladılar. Ayla,
1: "Bir merdivenimiz olsa şimdi tırmanıp alırdık uçurtmayı,"
0: dedi. "Evet, bu bir merdiven." Merdiveni ağaca dayadılar. Ayla merdiveni tutarken Bera tırmandı ve uçurtmayı dikkatlice daldan aldı. Uçurtma ellerindeyken kopan ipi gördüler.
2: Nasıl uçuracağız bunu tekrar Ayla?"
0: dedi Bera.
1: "Merak etme, dedem onu da düşünmüş. Bak, yedek ip vermişti bana."
0: Ellerindeki ipi kopan ipe bağlayıp sıkı bir düğüm attılar. Koşarak uçurtmayı denediler. Uçurtma bir sağa bir sola yalpaladı derken...
1: "Daha hızlı Bera!"
0: diye seslendi Ayla. Çok geçmeden uçurtma havalandı. Uçurtmayı uçurmayı başardılar. Dedelerinin yaptığı uçurtma kadar yükseğe çıkmasa da bu uçurtma gökyüzünde bir süre süzüldü. Bahçedeki tulumbadan su çekerek güzelce temizlendikten sonra eve girdiler. Akşam oldu, uyku saati geldi. Ayla ve Bera yataklarına girdi. Bugün ilk kez uçurtma yaptıklarını, nasıl dala takıldığını, sonrasında nasıl kurtardıklarını konuşup geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Sabah erken uyandık, babaannemin böreğinden tattık. Çok lezzetliydi börekler, şükredip masadan kalktık. Oynarken saklambaç, bir sandığa takıldık. Dedemin gençliğindeki uçurtmayla tanıştık. İp, naylon, çıta, makas, uçurtmamızı hazırladık. Boş bir arazide uçurtmayı uçurduk, güldük, eğlendik. Ağaca takıldı uçurtma, merdivenle kurtardık. Rüzgara karşı koyup uçurtmamızla oynadık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar gökyüzünde en yükseğe çıkardıkları uçurtmalarının havada ne güzel süzüldüğünü düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ağında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne?

0: yerim ağrıyor.
1: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
2: Kafası diyecektin sanırım.
0: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana, yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
1: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
2: Heh. Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
0: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
2: Keçi kişnedi, beygir meledi.
1: Yani?
2: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
1: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
2: Tabii ya, neden aklımıza gelmedi?
1: Demek ki neymiş?
2: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
0: Bilmem. Allah bilir nerede.
1: Gidip bulalım o zaman.
2: Haydi.
0: Aman, aman, aman, aman. Ha, başladık.
3: Evet. Beygir'e sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
2: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
1: Ne dedi azizim, ne dedi?
2: Anlamadım ki.
0: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
1: Ne yapsak?
2: Tüh, olmadı ya.
0: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
0: Hiçbir şey anlamadım ki.
2: Anladım dedin ya.
0: Anlayamayacağımı anladım yani.
1: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
3: Ama ne?
4: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Efendim keçi. Aa, olabilir aslında. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
2: Hey çocuk, dursana bir.
4: Efendim Karagöz amca.
2: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
4: Evet.
0: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
4: Evet.
3: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
4: Evet.
1: O zaman oldu bu iş.
5: Heyo!
4: Ne oldu ki?
0: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
4: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
3: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
2: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
4: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz? Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
0: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
4: Yokmuş.
2: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
1: Ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
2: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
0: Doğru. Gerçekten ilginç.
3: Neymiş, neymiş?
0: Hiç. Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
2: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
0: Benim de gelmiyordu. Bir anda geldi.
2: Ne geldi?
0: Çözüm.
2: Ne üzümü?
0: Üzüm değil yahu, çözüm.
2: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
0: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
2: Bir, iki,
0: Neyesi?
2: İki var bende.
0: İki olan ne?
2: Kulak.
0: Ne kulağından bahsediyorsun?
2: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
0: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
2: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
0: Tamam gözüm, sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
2: Dinliyorum.
0: Madem rolleri değiştiler,

0: değişelim.
1: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
0: Yo.
1: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
0: Yo.
1: O zaman neyi değişelim yahu?
0: Hayvanları değişelim.
1: Hayvanları mı?
0: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
1: Harika fikir Hacı Cavcav.
0: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
1: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
0: Canım kötü fikir mi?
1: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
0: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
1: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
0: Tamam, tamam. İşimize odaklanalım.
1: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
0: Sonucu dört gözle bekliyorum.
1: Dört mü göz?
0: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
1: Allah Allah. Ne konuştun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
0: Hadi keçi, yürü. Be.

0: Saatlerdir bağırıyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Öf. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Haliyle sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: Gel. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Yumurtanın hası burada. Gel. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesine...
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesine? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan Atlı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu.

0: vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
1: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
2: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
3: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak.
5: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
3: Kerim, bir kilo elma tart.
1: Hemen tartıyorum.
5: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
4: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
4: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
4: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
5: Eyvah!
9: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
5: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
9: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
4: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
9: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
9: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
4: Ben götürürüm anneme.
9: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
9: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
2: Ben götürürüm.
9: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
12: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
9: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı

0: Çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür. Hı?
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
0: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
2: Nihat, hı? Yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
3: Annem de sarımsak istememiş.
1: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
2: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
2: Ay,
3: dur Aziz. He? Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
2: Ha?
1: Tutmayın beni.
4: Olmaz Aziz.
5: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
3: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
5: Güçlerimizi birleştirelim.
3: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
5: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
5: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
5: Önder sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
5: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
6: Derhal.
5: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval.

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırk ayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım.
3: Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor. Sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi. Korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı.
3: Evet. Yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
1: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim?
3: Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin tamam mı?
1: Tamam.
4: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam.
3: Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
4: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
4: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
4: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam, itinayla kaçan uykuları yakala. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
1: Duaya.
4: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
0: Esnerken ne yapıyordu?
1: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
0: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
0: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
3: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
4: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
0: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
0: Yarın bakarız olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
0: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
1: Aa!
0: Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
0: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
4: Amin efendim. Cümlemizden size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
1: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
3: Güneş güneş mi görmemiş?
1: Evet, bak.
3: Yok. Hemen annemlere haber vermeliyiz.
1: Ben baktım ama odada kimse yok.
3: Güneşi aramaya mı gittiler acaba?
1: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
0: Abdestini aldın mı?
2: Aldım aldım. Takkem nerede?
0: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
2: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
0: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
2: Buldum, tamam.
3: Annemler aşağıda.
1: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir.
3: Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
1: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
3: Peki köpekler ağlar mı?
1: Olabilir.
3: Tüsmahlar?
1: Evet Eren, havuçlar bile üzülür kardeşim.
3: Yaşasın, güneş geldi.
1: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
3: Aa, doğru ya.
1: İnşallah evimize doğmamıştır.
3: Evet, çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
1: Artık açmalıyız kapıyı.
3: Hey, ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
1: Benim de yok. Boş ver şimdi, gel. Açıyorum kapıyı.
3: Ya, güneş değilmiş.
1: Güneş değilse kim geldi?
3: Aa, tombul burada.
1: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan, hadi. Beyaz tavşan. Mengü.
3: Kaptan Paşa. Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
1: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
2: Kimi arıyorsunuz bakalım?
1: Baba.
3: Anne.
0: Namaza mı kalktınız?
3: Yok. Güneşi arıyoruz.
2: Güneşi mi?
1: Evet baba. Sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık. Güneşi bulmalıyız.
0: Siz nasıl uyandınız bakayım?
1: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
2: O zaman büyük bir sorunumuz var.
3: Çok büyük baba. Güneş kayıp.
0: Hadi namazı kılalım. Birazdan gelir.
1: Emin misin anne?
0: Evet.
2: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
3: Cemaat?

0: Amin.
1: Amin.
2: Bakın, hava aydınlanmış.
3: Güneş kaybolmamış.
0: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
4: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
2: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
4: Ay, Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürpriziz, sürprizi

Hehehehe.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu Ekber.

0: Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.
1: Bye.

0: verir şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

up.

0: Dur. Ve. Al.
1: Ver. Al.
0: Hop.
1: Mm-hmm.

0: No. Gaga. Gago.
1: Huh?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
4: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
5: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
5: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
6: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık.

0: böyle can? Yoksa hepsini sen mi yedin?
1: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
2: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
3: Biraz daha sağ kaş.

0: him.
1: Hey!
0: Ozong!
2: Huh? Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
1: İstop! Renk turuncu.
5: Turuncu nerede?
0: Üzerinde John, üzerinde.
5: Ha, elim söndü. Oo, yo, hayır.
0: Elim söndü.
1: Yakaladım seni.
5: Iskaladın.
6: Turuncu, buldum.
1: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
6: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
6: İşte top burada. Buldum.
0: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
6: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini, köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.

0: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
1: Aa, eyvah. Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
2: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
1: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
0: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız. Şenliğe gidiyoruz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: میدین.
1: بو تام بینیم ایسیم.
0: İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkicim?
0: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
2: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
2: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Bak bunu hiç araştırmadım.
2: Of tilki ya.
3: Selam dostlar.
0: Selam.
3: Başlamışsınız bile.
2: Kurye.
3: Efendim teleskop.
2: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
3: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
3: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
2: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
3: Evet.
2: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
2: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
2: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
2: Of!
3: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
2: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
2: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... Bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
2: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
2: Ben size yolu gösteririm.

0: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
2: Aslında...
0: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
2: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
0: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
0: Bilmem.
2: Evet, sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
0: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
0: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
0: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
0: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: nasılına sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalpte istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Hadi o zaman başlayalım. Önce mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?

0: Yani daha uzun süre saklanabilir.
1: Neden besinleri saklıyoruz ki?
0: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
1: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
0: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
1: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
0: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
1: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
1: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
0: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
1: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
0: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
1: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
0: İşte bu kadar.
1: Mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
0: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
1: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
0: Sırada ne var şefim?
1: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
0: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: O zaman her şey hazır olduğunda...

0: Buna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: çok güzel oldular.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız.

0: burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
2: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
2: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
2: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
2: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
2: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
2: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif!

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide...

0: asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
1: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
0: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
2: Deneyelim o zaman.
0: Dur Yaman, yapma.
2: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
0: Biz midenin içindeyken mi?
2: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
1: Sıkıştık kaldık.
0: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
2: Ben de hareket edemiyorum.
0: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
1: Kaşifin şarjı bitiyor.
0: Bir bu eksikti.
2: Anneciğim! Bozuldu bu. Kaldık mı burada?
0: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
1: Ne olacak peki şimdi?
0: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
2: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
0: Yaman!
1: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
2: Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
1: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
2: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
0: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
1: Şarj %10'a düştü.
0: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
1: Tamam profesör.
2: Çarpacağız!
0: Şimdi...
1: ucuz atlattık.
0: Yaman, kalkar mısın lütfen?
2: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
0: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
2: Ne güzel işte.
0: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
2: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
1: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
0: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz, mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
1: Nasıl yani?
0: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
1: Vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
0: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi, bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
0: Midenin 1/3'ü yemekle, 1/3'ü suyla, 1/3'ü havayla dolu olsun.
2: Havada mı yeniyordu?
0: 1/3'ü de boş kalsın demek istedim.
2: Anladım.

0: algıcıları.
1: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim. Dengemi bulamıyorum.
2: Ah, dikkat. Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
1: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
2: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur. Hı.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya. Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
4: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
4: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Ya neyse arkadaşlar. Zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordum.
4: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
5: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
4: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zul alıyorsun?
5: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
2: Ya da bir tamirci.
4: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
0: Ne oldu şimdi buna?
2: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
5: Söylesene abi neymiş yolu?
4: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı poz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
4: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
5: O zaman hurdala. Yürümüşler bile.
4: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
5: Zeytinyağı tenekesi.
4: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
5: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
4: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim davulumda.
1: Bana da bir keman.
2: Ve benim klavyem. Hop. Ha? Evet. İşte böyle. Ha, şuraya da.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda Hurdalık Orkestrası.

0: terslik olduğu belliydi ama şunlara bak, ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda galip, tedbirde mülayim diyorsun yani. Tamam. Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
3: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
4: Lafı bile olmaz hocam.
3: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
5: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
3: Ben kalan hasırları getireyim.
6: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
0: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
5: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
0: Ya. Bu Ali ne diyor?
6: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh ne âlâ.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
4: Nerede kaldınız? Merak ettim.
0: Çamur yüzünden. Ne alakası var?
2: Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
2: Hayır. Yüzük yüzünden.
0: Çamur.
2: Yüzük.
4: Tamam. Şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
2: Hayır.
4: Nasıl ya? Bilemedin mi?
2: Bilemedin.
0: Bak şimdi tam geliyor.
4: Dur, anlatma. Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
2: Hayır.
4: Emin misiniz?
2: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
4: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Galiplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
2: Hayır.
4: Allah Allah. Emin misiniz?
2: Evet.
4: Tamam buldum. Siz tam...
0: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
5: Buradaydı. Ne oldu ki?
2: İşte geç kalmamızın sebebi.
0: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
4: Tamam buldum.
2: Selim.
4: Tamam tamam.
6: Aa, tarihi yüzük.
2: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
5: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
4: Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
6: Belki de sihirlidir.
0: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
5: Bir kere takayım ya, ne olur.
2: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
3: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
6: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
2: Ali!
3: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
0: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
3: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
0: Ne demek hocam? Anladınız mı?
3: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde...

0: tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
1: İşte bu! Allah! Aklımı aldın Galip! Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım. Sonra hocam?
0: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
1: Canlarım ya!
0: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
1: Hocam?
0: E'si, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
1: Peki hocam, bu yüzük?
0: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
1: Nasıl yani hocam?
0: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu, askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
1: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Hocam, anlattınız mı yoksa?
0: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
1: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
0: Yüzük onun da, bu şekerler kimin peki?
1: Amca bu haberi o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
0: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
1: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış pe.
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için.
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: Siz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun, tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımız da çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
3: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
4: Buradayım Mehmet. Tamam.
3: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
4: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Oo, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde,

0: Şiir gibi konuştun dostum.
1: İyiliğin kendisi şiir gibi.
2: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz seferlerine destek olacakmış.
3: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
2: Ve daha az çöp.
4: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
0: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
4: Yeter ki iste.
5: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
6: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin "Temizlik imanın yarısıdır" sözünü de unutmayalım.
5: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?
7: Her gün şen bir şamata, her gün ağrı.

0: Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim solum. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla, o yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gecede okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
1: Olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: O niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif, bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
1: Elif, nereye?
3: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık.
1: Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dede?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam. Madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
3: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
3: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin.

0: Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
1: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
2: Evet Ergah dedi ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
3: Aynı fikirdeyim Ergah dede.
0: Harika o halde.
4: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
2: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
3: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
4: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
3: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
2: Yardımcın mı?
3: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
4: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
2: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Ergah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço. Ama karar senin.
2: Peki o halde. Kabul ettim, gitti.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bagu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Gogo.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Heyt be! Derya kuzusu bunlar.
1: Temel amca.
0: Buyur Asya.
1: Sen neden her oltayı atışında öyle diyorsun?
0: Nasıl diyorum?
2: Ben biliyorum.
0: Sen söyle bakalım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Afireymen. Bunun adı besmeledir.
1: Anlamı ne peki?
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Peki ne işe yarıyor besmele?
0: Müslümanlar her işe başlarken bunu söylerler. Hem Allah'a anmış olurlar hem de işleri rast gider.
1: Aa, sen ondan bu kadar çok balık tutuyorsun.
0: Belki de.
2: Yani bir nevi anahtar gibi.
0: Aynen öyle Eymen'cim.
1: Peki işin sonunda söylenir mi?
0: Sen kapıya anahtarı odadan çıkarken mi takıyorsun?
1: Doğru.
2: Peki sonunda ne denir?
0: Elhamdülillah denir.
2: O ne demek?
0: O da Allah'a şükürler olsun demek.
1: Çok balık tuttuğunda öyle mi diyorsun?
0: Az balık tuttuğunda da diyorum Asya'cığım.
1: Neden?
0: Çünkü bizler sadece güzel şeyler olduğunda değil, her zaman Allah'a güveniriz. Ve her zaman işe başlarken de, bitirirken de onun ismini anarız. İşler kötüye de gitse.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz ne unuttuk?
2: Ne?
1: İyi düşün.
2: Çalıları içine koymak için çuvalı mı?
1: O da önemli tabii ama o değil.
2: Çalıları bağlamak için ip mi?
1: Doğru, onu da unuttuk ama yine de o değil.
2: Allah Allah. Yoksa çalıları kesmek için testere mi?
1: Onu da mı unuttuk?
2: Maalesef.
1: Ama benim dediğim yine o değil.
2: Neymiş peki?
1: Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
2: Yine mi unuttuk ya?
1: Geç kalmış sayılmayız. Hadi besmele çekelim.
2: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım artık.
2: Neye başlıyoruz?
1: Çalı toplamaya.
2: Testere, ip, çuval.
1: Doğru.
2: Önce gidip onları alalım.
1: Hadi gidelim.
2: Ama önce neyi unuttuk?
1: Neyi?
2: Düşün bakalım. İşler kötüye de gitse...
1: Elhamdülillah.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?
2: Uzaylılar mı yoksa?
3: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
4: Tamam bir sakinleş de kendin söyle.
5: Spor yapıyorum.
4: Ne sporu bu saatte?
0: Yatacağız oğlum şimdi.
1: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekiciğim?
5: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
1: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
2: Sonra da bizi de uyutmazsın.
0: Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
5: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
0: Ay dur başım döndü.
5: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi.
0: Dayıma bak be.
5: Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Hadi bakalım yatma saati.
0: Gel dayı gel.

0: Eyvah, uzay gemisi motoru olmalı bu. Of dayı ya.
1: Zeki!
2: Uyan artık!
3: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
4: Yusuf, kaldır dayını.
0: Dayı! Dayı! Kalk hadi.
5: Ne oldu? Bir insan uykusundan uyandırılır mı ya?
0: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve 1 orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
5: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Oh, ne güzel bir gün canım Aydem. Oh. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın diye de ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki. Uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
4: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
1: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
0: Azıcık yapsam.
4: Olmaz.
0: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Altı. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
0: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı. Bir. İki. Üç, dört, beş. Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya, yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba! Dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı? Oh be! Dünya varmış. Nefes almak. Ne güzel şeymiş.
4: Ah oğlum ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
3: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
0: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
4: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
0: Tabii. Çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım. Feleğim şaştı. Tabii.
3: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
7: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
3: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
2: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir, iki, üç. 3 saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. 4 saniye nefes alacaksınız ve 4 saniye nefesinizi tutacaksınız. 4 saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
3: Tamam,
5: hadi yapalım.
1: Ben hazırım.
2: Başla. 1 2 3 4 Tut nefesini. 1 2 3 4 Şimdi yavaşça ver. 1 2 3 4 Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.

0: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
1: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
0: Şakacı annem benim. Canım benim.
2: Hazır. Dalın.

0: kazandık. Büyük nimet.
1: Ah Zeki, bunu anlamak için illa da boğulmana gerek yok.
0: Nefes, ne büyük nimet. Boğulan anlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zeki'yi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horlamam. Tabii.
2: Aferin çocuklar, harikasınız.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Anne, bu akşamki tiyatro oyunumuz için hazırlık yapalım mı?
1: Olur oğlum. Ne yapalım?
2: Selam getirdim, oynayalım mı?
0: Harika. O oyun hem eğlenceli hem de zihin açıcı.
1: Peki. O zaman herkes kendine bir takma isim bulsun.
0: Benim ismim Pancar olsun.
2: Pancar mı? Çok iyi. O zaman benim ismim de Turp olsun.
0: Çok komik. Anne, senin ismin ne olacak?
1: Benim ismim de... şey olsun. Havuç.
3: Benim ismim de Domates olsun.
4: Boncuk. Boncuk. Neredesin? Boncuk. Hay Allah. Nereye gitti bu tavuk?
5: Yine inşallah buluruz.
4: Garip, sen şu tarafa bak. Ben de diğer tarafa gideyim. İki koldan arayalım.
5: Tamam yine. Nerede acaba? Ay.
0: Selamun aleyküm Turp kardeş.
2: Ve aleyküm selam Pancar kardeş.
0: Selam getirdim sana Havuç kardeşten. Selam götür Domates kardeşe.
2: Selamun aleyküm Domates kardeş.
3: Ve aleyküm selam Turp kardeş.
2: Selam getirdim sana Pancar kardeşten. Selam götür Havuç kardeşe.
3: Selamun aleyküm Havuç kardeş.
1: Aleyküm selam Domates kardeş.
3: Selam getirdim sana Turp kardeşten. Selam götür Pancar kardeşe.
1: Selamun aleyküm Pancar kardeş.
0: Aleyküm selam Havuç kardeş.
1: Selam getirdim sana Domates kardeşten. Selam götür Turp kardeşe.
0: Selamun aleyküm şey kardeş. Domates babamdı. Pancar benim.
2: Yandım. Sefa yandı.
0: Havuç kardeş, havuç.
2: Geç kaldın kardeşim. Unuttum.
0: Tüh ya, nasıl da unuttum.
3: Hadi baştan. Herkes kendine başka isim seçsin. Bu sefer renk isimleri seçelim. Ben kırmızıyım.
2: Mor.
1: Sarı.
0: Turuncu.

0: Selamın aleyküm sarı kardeş.
1: Aleyküm selam kırmızı kardeş.
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam yine kardeş. Aman şey Havva kardeş. Hay Allah. Nina Havva. Ya niye olmadı bu? Aleyküm selam Havva nine. Oh be.
2: Boncuğu gördünüz mü?
1: Boncuk mu? Garip'le beraber çıktılar. Sana geleceklerdi.
2: Geldiler.
0: O zaman sizdelerdir nine. Bize niye soruyorsun?
2: Yok. Ortalıktan kayboldu da ondan.
3: Ortalıktan mı kayboldu? Nasıl? Nereye gider?
0: Çocuklar, bu soruları sormanın zamanı değil. Hadi dağılalım hep beraber, arayalım boncuğu.
3: Boncuk! Uhu! Neredesin?
1: Gel bili bili bili bili bili. Gel bili bili bili bili bili. Boncuk, gel bak bende darı var. Boncuk.
0: Gel pisi pisi pisi pisi pisi.
3: Pisi pisi mi? Baba, kedi aramıyoruz, boncuğu arıyoruz. Tavuklara pisi pisi denmez ki.
0: Kızım, biliyorum da boncuk sıradan bir tavuk değil ki. Bir bakmışsın kendini köpek sanıyor, sopa getirme oyunu oynuyor. Bir bakıyorsun kendini kuş sanıyor, uçmaya çalışıyor.
3: Doğru diyorsun baba. Her şekilde deneyelim şansımızı. Gel kuçu kuçu. Boncuk.

0: Yok, yok, yok.
1: Her yere baktım, yok.
2: Gösteri vakti de yaklaştı. Abidin, arayıp iptal ettiğimizi mi söylesen?
3: İşinizi iptal etmeyin kızım. Bütün köy merakla sizi bekliyordur.
4: Ama boncuğu bulmamız lazım.
3: Garip bir yandan, hem bir yandan arıyoruz. Siz gidin işinizin başına. Biz onu buluruz Allah'ın izniyle.
0: Nine doğru söylüyor. Vazifemizi ihmal etmeyelim.
2: Nine, bulur bulmaz bize telefonla haber edin, olur mu?
3: Olur.

0: demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Garip abiden hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım. Henüz bulamamışlar.
1: Allah'ım sen yardım et.
3: Bakalım bugünün konusu neymiş? Dilsiz dostlarımıza merhem et. Evet, bugünün konusu bu oldu. Herkese iyi seyirler.
1: Bizi bahçenizde piknik yapmaya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz Hacer.
2: Evet Hacer, Allah gönlüne göre versin. Eksik olma.
4: Amin. Beni kırmayıp geldiğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Bak Hacer, Karabaş da sana teşekkür ediyor.
4: Nereden anladın?
2: Hayvanlar bizimle iletişim kurarlar Hacer. Biraz gözlem yaparsak onları daha iyi anlayabiliriz.
4: Sahi mi?
1: Evet. Rabbimiz her canlıyı çeşitli özelliklerle yaratmıştır. Ve onları bizlere emanet etmiştir.
5: Bize düşen bu dilsiz dostlarımıza merhamet etmek, onları sevmektir. Aman! Karabaş! Ne oldu sana?
1: Hastalandı sanırım. Birden pat diye düştü.
5: Hastalandı mı? Onu hemen veterinere götürmemiz gerek.
2: Haydi koşun!
4: Arkadaşlar durun, nereye?
1: Veterinere gidiyoruz.
4: Ama piknik yapıyorduk.
5: Pikniğin sırası mı şimdi Hacer? Baksana Karabaş hastalandı.
4: Canım ne olmuş hastalandıysa? Burada beraberce eğlenip keyifli vakit geçirmemizden önemli mi?
2: Hacer, Peygamber Efendimizin siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin nasihatını hiç duymadın mı?
5: Kediler, köpekler, inekler, kuzular, türlü çeşitli böcekler, kuşlar, kurtlar. Kısacası tüm bu mahlukat, kainat içinde her biri bir göreve sahiptir.
1: Onlar bize arkadaş olur. Sütlerinden, etlerinden gıda olur.
2: Bizler için faydaları saymakla bitmez.
1: Bizimse onlar için yapabileceğimiz en güzel iyilik merhamet göstermektir.
5: Evet, onların bizim gibi dilleri yoktur. Dertlerini dile getiremezler. Onları da Rabbimizin yarattığını unutmamamız gerekir.
2: Yaratılanı yaratandan ötürü sevin diye öğütlenmiştir bizlere. Onlara karşı merhametli olmayı asla unutmayın.
4: Arkadaşlar çok güzel şeyler söylediniz. Ama artık konuşmayı bir kenara bıraksak da hemen veterinere koşsak iyi olacak.

0: Hadi bir an evvel dönelim eve. Aklım hala boncukta.
1: Hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım. Allah'ım sen yardım et.
3: Hah, nine arıyor.
0: Aç anne, hemen aç.
4: Hayırlı geceler.
3: Sana da nine. Haber var mı?
4: Var tabii ya.
3: Çiftçi Süleyman bugün tarlasındaki mahsulü toplamış. Traktörün tepesine yüklemiş.
5: Sakın tarladaki mahsul mısırmış deme nene.
3: Elbette mısırmış ya. Bizim haylaz boncuk da traktörün tepesine tünemiş. Akşama kadar darı didiklemiş.
6: Seni haylaz seni.
3: Hay Allah, nasıl oldu da göremedik onu.
2: Neyse, sonunda bulundu ya hayırlısıyla.
6: Çok şükür, çok şükür bulundu.
3: Süleyman Efendi'nin zararı çok mu nine?
4: Karşılığını ödeyelim ona.
3: Ben kendisine bunu teklif ettim. Duymamış olayım dedi kızım. Dilsiz dostlarımız bize emanettir. Onun canı sağ olsun dedi.
2: Allah razı olsun. Hadi bakalım. Nine, biz şimdi yola çıkıyoruz. Bir saate yanınıza gelmiş oluruz hayırlısıyla.
1: Duydunuz mu? Anladı geleceğimizi, sevindim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
1: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavuyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin.

0: Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusufçum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
1: Buyur dayıcım. Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
2: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
1: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynepciğim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim. Ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kollar ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
1: Kaçın! Yaşasın! Eğlence başladı! Oley! Sayın!
0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
1: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksi.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. Hı? İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
0: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
0: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız, buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın, çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
2: Selamun aleyküm, hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı, motorda arıza da var.
2: Geçmiş olsun, Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim, bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz, motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu, mahvolduk, bittik biz.
2: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat, babam Abdullah, bu da Zemzem.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Ben Fülfül'ü içeriği tekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber tekleyelim.

0: Verdiği için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
2: Senin yolculuk nereye?
0: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
0: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
0: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
2: Herkesin memleketi kendine güzel.
0: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
2: Uyumuşum.
0: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
2: Murat? Murat nerede?
1: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
2: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım. Kusura bakma.
0: Sorun değil Murat. Ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
0: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi. Çok rahat.
0: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba. Üzerinde ismin yazıyor.
0: Benim, evet.
1: Hediye mi?
2: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
0: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın, bulmuşsun.
1: Öyle mi?
0: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
2: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
0: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
0: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
1: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz, değil mi baba?
2: Getiririz tabii.
1: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
0: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
2: 10 numara fikir.
0: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
2: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
0: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
1: Oh, çok şükür.
2: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
1: Tamam. Baba, şuraya bak.
2: O nedir oğlum?
1: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
2: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
1: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
2: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
1: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
2: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlarda.
1: Baba bak, bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
2: Ne yapacaksın onları?
1: Hacılar böyle giymiyor mu?
2: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
1: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
2: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
1: İhram mı? Evet, ihram.
2: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
1: Baba, ben de bunları alayım.
2: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
1: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
2: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
1: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba.

0: Aslanım Zülfün. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
1: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
0: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
1: Şakaydı tabii. Zülfün'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
0: Ödümü kopardın baba.
1: Sen o defterle ne yapacaksın?
0: Anneme hediye aldım.
1: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
0: Yok, ben yazacağım.
1: Sen mi?
0: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
1: Vay, yine şahane bir fikir.
0: Adını bile koydum. Fülfül Harc Yolunda.
1: Bu çok güzel bir isim.

0: sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Ya nereye gitsem peşimdesin.
1: Ben de macera yaşamak istiyorum.
0: Şuna bak. Kocaman pembe kanatların, upuzun antenlerin var. Yakalanacağız senin yüzünden.
1: Ama neden? Ben bir kelebekmişim, uçağlara konmuşum.
0: Hah! Bekçi uzaklaştı. Artık harekete geçebilirim.
1: Yaşasın!
0: Ormanların Fatih Çelebi!
1: Ve kız kardeşi Cemre! Abi nereye gidiyorsun?
0: Ormanı fethedeceğim Cemre. Sen de burada durup gözcülük yapacaksın.
1: Ormana giremezsin. Orada mavi canavar var.
0: Sana kaç defa söyledim. O canavar değil. Dedemin eski karavanı.
1: Hayır, o bir canavar. Penceremden görüyorum. Hareket ediyor, sallanıyor, kükrüyor.
0: Haklısın. O bir canavar. Sakın ormana gireyim deme.
1: Sen de giremezsin. Yoksa anneme söylerim. Ay, elim.
0: Ne oldu? Gel bakayım eline. Isırgan otuna dokunmuşsun. Acısı geçer birazdan. Merak etme. Macera yaşamak istiyor bir de. Kolay mı öyle kahraman olmak?

sevgili halkım. Artık bu ormanda birlikte huzur içinde yaşayacağız. Ormana yol yaptıracağım.

Emre haklıymış. Mavi canavar bu. Yok daha neler. Bu külüstür hareket etmiş olamaz. Orada yığını bu. Paslanmış işte, açılmıyor. Ay! Bu da nesi? Bu harfleri yaz Kur'an kursundan hatırlıyorum. Kur'an harfleri bunlar. Oldu işte, başardım. Ya Fettah!

0: Dede!
1: O haylaz ortalıkta yok değil mi?
0: Kim?
1: Kim olacak? Cemre.
0: Dede sen burada... Bu karavan burada değil miydi?
1: Öyle görünmek zorunda. Yoksa başımız derde girer.
0: Neden ki? Peşimizde ajanlar mı var?
1: Hayır evlat. Zamanı gelince anlatırım. Şimdilik bu karavan aramızda bir sır olarak kalacak.
0: Uzay mekiği mi yoksa?
1: Yok yahu. Ona da sıra gelecek elbet. Ama karavanı şimdilik dünyada yolculuk etmek için tasarladım.
0: Dede, sen bütün bunları ne zaman yaptın?
1: Emekli olduğumdan beri mavi karavan üstünde çalışıyorum.
0: Ama sen ben doğduğumda emekli olmuşsun.
1: Evet. Sen dünyaya gelince kendi torunlarım için bir şeyler yapmak istedim. Hayatta en sevdiğim şey seyahat etmek. Ama çalışmaktan fırsatım olmadı. Torunlarımla gezmek için bu karavanı tasarlamaya başladım. Sana da Çelebi adını vermeyi ben istedim.
0: Evliya Çelebi'ye benzemem için mi?
1: Evet evladı. Sen de maşallah pek meraklı çıktın.
0: Evet dede, çok merak ediyorum. Her yeri görmek istiyorum.
1: Pekala evlat, yola çıkacağız. Ama nereye gideceğimizi de sen bulacaksın.
0: Karavanın kapısındaki bilmece gibi mi?
1: Aynen öyle. Şimdi söyle bakalım. Sen az önce ormanı fethettin değil mi?
0: Evet. Ormanın fatihi benim. Benden önce oraya gireni görmedim.
1: Pekala. Ormanı da içine alan bu güzelim şehri kim fethetti?
0: Fatih Sultan Mehmet.
1: Az önce kapıda bir yazı okudum.
0: Ya Fetah.
1: Anlamını biliyor musun? Dilediği her kapıyı açan, göçlükleri kolaylaştıran manasına gelir. Allah'ın güzel isimlerinden biridir.
0: Esma-ül Hüsna'dan. Evet hatırladım.
1: Şimdi cevap ver bakalım. Fatih Sultan Mehmet her kapıyı açan bu anahtarla Ya Fettah ismini nereye açmıştır?
0: Ayasofya.
1: Aferin evlat. Şimdi yola çıkma zamanı.
0: Zamanda yolculuk mu yapacağız?
1: Şükür ki bu muhteşem yapı hala ayakta. Şimdilik mekanda yolculukla yetinebiliriz.
0: Peki zamanda yolculuk da yapacak mıyız?
1: Bizler zaten zaman yolcusu değil miyiz evlat?

0: Kapı kollarına ya fettah yazmışlar dede.
1: Gözünden kaçmadı, aferin. Fatih Sultan Mehmet yıllarca hayalini kurduğu Ayasofya'ya ya fettah diyerek girmiştir. Şehri fetheden kendi olduğu halde asıl fethettirenin Allah olduğunu unutmamıştır. Bu muhteşem mabedi yaptıran Justinianus ise eseriyle gururlanarak meydan okumuştur.
0: Ne kadar büyük.
1: Muazzam. İnşası 5 yıl süren ve 537 yılında tamamlanan Ayasofya yaklaşık 800 yıl dünyanın en büyük mabedi olarak kalmıştır.
0: 537 mi? 1000 yıldan bile yaşlı.
1: Ayasofya yaklaşık 1500 senedir ayakta evlat.
0: İnanılmaz.
1: Taht kavgalarının sıklıkla yaşandığı Bizans'ta İmparator Justinianus büyük bir isyan sonrası görülmemiş bir mabet inşa ettirmeye karar verir.
0: Burası rengarenk dede, ne güzel.
1: Her anlamda öyle denebilir evlat. Yapımında kullanılan malzemelerle kutsal topraklardan ve antik şehirlerden izler taşıyan bu İslam mabedi dünyanın en renkli yapılarından biridir. Fetihlerden sonra adet olduğu üzere şehrin en büyük mabedi camiye çevrilirdi. Fatih Sultan Mehmet de Ayasofya'yı camiye çevirerek kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Fetihten sonraki ilk cuma namazı burada kılınmıştır.
0: Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Amr,
1: Ömer,
0: Ali, Hüseyin, Hasan, Osman.
1: Aferin. Büyük hattatımız Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7,5 metre çapındaki bu devasa levhalar İslam aleminin en büyük hat levhalarıdır.
0: Ya, peki kubbede ne yazıyor dede?
1: Kubbe yine aynı hattat tarafından Nur suresinin 35. ayeti olan Allah göklerin ve yerin nurudur nakşedilmiştir.
0: Çok mantıklı.
1: Ayasofya Medresesi ne yazık ki caminin müzeye çevrilme kararı alındığında tarihi eser sayılmadığı gerekçesiyle yıktırılmıştı. Bu eser şimdi özgün mimarisi ve malzemesiyle ihya ediliyor.
0: Ya!
1: Zamanla Ayasofya Camii'ne kütüphane, bugünün ilkokuluna karşılık gelen Sibyan Mektebi, halka bedavası veren Sebil, saatin kaç olduğunu tespit eden muvakkithane, hamam ve türbe de eklenmiştir. 1. Mahmut döneminde yaptırılan bu şadırvan da Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biridir.

0: harika bir yolculuktu dede. Başka yolculuk yapacak mıyız?
1: Elbette. Ama sırrımızı tutman kaydıyla. Karavanın daha çok işi var.
0: Asla kimseye söylemem. Söz.
1: Hele de o küçük haylaza.
0: Asla.
1: Annen de bilmeyecek ama. Ankara'dan İstanbul'a taşındığımızdan beri Ayasofya'nın hayalini kuruyor. Ondan önce gittiğimizi öğrenirse bize darılır.
0: Söz dede. Zaten Ramazan'da hep birlikte gideceğiz. Eyvah! Bekçi amca!
1: Merak etme. Kapıyı kontrol edip gider. Bizim için en büyük tehlike Cemre.
0: Sen olmasan namaz kılmak bir türlü aklıma gelmiyor dede.
1: Sen niyet et, dua et, Allah sana hatırlatır.
0: İyi fikir.
1: Namaz henüz hayatının bir parçası haline gelmemiş. O nedenle unutman normal.
0: Sen nasıl oluyor da unutmuyorsun dede?
1: Evladım, ben her şeyi namazda hatırlıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Hepimiz zaman yolcuları izlemiştim, hatırladın mı?
0: Evet.
1: Bizler kader yolunda ömür süresince yol alırız. Vakit namazları bu yoldaki kandillerdir evlat. Yolumuz

0: yolumuzu aydınlatır. Nerede olduğumuzu, ne kadar yol aldığımızı hatırlatır bize.
1: O zaman müezzin şöyle mi demek istiyor dede? Hadi zaman yolcusu kalmasın.
0: Aynen öyle evlat. Ya işte böyle. Aferin sana. Yavaş yavaş her şeyi öğreneceğim.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Eyvah!
1: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun Nadir kuş?

0: Şu mu orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Ah. Aman aman. Oh. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu Nadir dostum?
1: Tik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın Nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel, gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış Nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Evet.

0: Ne vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?
1: Çiğ!

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var.

0: O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
1: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
0: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
1: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
0: Burası çok güzel bir ormanmış.
1: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
0: Ben de yaprakların o hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
1: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
0: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur. Ninni yavrum, ninni ninni.
1: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
0: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
1: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Peki arkadaşı ne demiş?
1: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
0: Vız vız o küçücük kanatlarıyla dağa doğru gitmemişler herhalde.
1: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
0: Peki dağ ona ne demiş?
1: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
1: Demiş.
0: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
1: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
0: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
1: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
0: Peki bunu nasıl yapmış?
1: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Bulutlar ne yapmış peki?
1: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz yıldızlara sor demiş.
0: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
1: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
0: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
1: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
0: İşte bak böyle yapıyorum.
1: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
0: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
1: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
1: Elbette duyurmuş.
0: İyi de bu nasıl olmuş?
1: Bir şeyin olmasını...

0: şefaatten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vızvız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
1: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı. İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
2: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış. Ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
1: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
2: İçindeki sese kulak veren vızvız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
0: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
2: İşte bu sesi duyuyorum.
0: Sen çok acıkmışsın.
2: Çok acıktım ya.
0: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Of. Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım.

0: Aha! Burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
1: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de sahafa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken...

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa para pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
0: Ali, buldum galiba.
4: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
5: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
0: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
4: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
0: Çalışıyor mu acaba?
4: Birazdan öğreniriz.
0: Resme göre şu taraftaki düğme ile açılıyor.
4: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
0: Çalıştı.
4: Caner, durdur şunu.
0: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün

0: kaçıracaktım.
1: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
0: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
1: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
0: Ne olur biri şunu kapatsın.
1: Yaşa rıkkımız.
0: Düğmeyi çek rıkkımız, düğme. Onu değil rıkkımız. Diğerine geç, diğerine. Alacağın olsun rıkkımız.
1: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
0: Plak bozuk olmasın. Ha? Aa, bir not var.
1: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
0: Ben hiçbir şey anlamadım.
1: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
0: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
1: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
0: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
1: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: yakaladım. Bir oyuncağa sahip çıkamadım.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Ah, plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı hı.

0: dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?

0: Paşa Bey, şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
1: Kalk kendin al.
0: Ha?
2: Hak ettin dostum.
0: Hakikaten ya, sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
1: Bana da getir.
2: Bu da Cem abla, sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
1: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
2: Evet.
1: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
2: Ha? Tadilat mı?
1: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
2: Ne yapacaksın?
1: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
2: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güle duruyoruz?
1: Bilmem ki.
2: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
1: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
2: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
1: Hay Allah razı olsun Emin.
2: Cümlemizden.
0: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
2: Unutmuştur dostum.
0: Ya da utanmış.
2: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
0: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
2: Ulu Cami'ye.
0: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
2: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
0: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
2: Aynen dostum.

0: Ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
1: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
0: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
0: Sen görürsün. Bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
0: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
1: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
0: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
0: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
0: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
0: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.

0: Ama ezber.
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim. Sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık. İşte be. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
2: Estağfurullah hocam.
3: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
0: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
4: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
2: Ederiz tabii.
0: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
0: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
0: Ay!
1: Aman çocuklar.
0: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu.
2: Neyse.
4: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
4: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
4: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
4: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
0: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
5: Aa, bitmiş bile.
4: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
0: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
5: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
5: Neyse, gerisi kolay zaten.
4: Gerisi derken?
5: Kitapları yerleştirme.
0: Kitapları yerleştirme mi?
5: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
4: Harun!
0: Efendim dostum.
4: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
4: Bismillah. Biraz mola verelim.
0: İyi olur.
4: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
0: Değdi vallahi.
4: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
0: Öyle.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Hakkı baba.
6: Okuma mı yapıyorsunuz?
4: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
6: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
4: Allah razı olsun Hakkı baba.
6: Harun.
0: Efendim Hakkı baba.
6: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
0: Bilmem.
4: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
6: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
4: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
6: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
4: Tamam Hakkı baba.
7: Maşallah. Herkes burada.
6: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
7: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
6: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
0: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
4: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
7: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
6: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
8: Ya, çok teşekkür ederim hepinize.
6: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
0: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
4: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
8: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
7: Afiyet olsun canım.
8: Ay canım teyzem benim.
4: Hacer teyze.
7: Efendim?
4: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
1: İşte günün en güzel sözü.
7: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
0: İşte bu be.
4: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
0: Komşuda pişer, bize de düşer ama değil mi?

0: Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
1: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
0: Ha, doğru ya. Olmaz öyle.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayayım.

0: versin. Senin de zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsen mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
0: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
0: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
0: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
0: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
0: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
0: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
0: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
0: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
0: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
1: En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun! Önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim.

0: Kaju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
1: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
0: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
2: Onun bugün dinlenmesi lazım.
0: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
3: Evet.
2: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
1: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek telsizim.
0: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
1: Hı?
3: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
1: Eyvah.
4: Polis Kaju, polis Kaju, büyük bir sorun var.
0: Ya bir sorun göremiyorum.
2: Yengeç, telsiz.
0: Tamam. Buyurun sorun nedir? Tamam.
4: Mercan ya da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
5: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
2: Sadece dinlen.
0: Hadi yavru balıklar.
1: Aa, gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
0: Ekip, durdurun suyu.
2: Bu su duracak gibi değil.
6: Bir şeyle kapatsak?
0: İşte su durdu.
6: Ama ben burada kaldım.
4: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
0: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
6: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
1: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
2: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
7: İncilerim, dikkatli olun.
0: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
2: Hayır, çekin, çekin.
0: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
4: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
0: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
3: Emredersiniz amirim.
7: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
6: Kaju dinleniyor.
1: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
0: Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
7: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
6: Öğretmenim yeniden ağlar!
3: Polis Kaju imdat!
6: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Kaju imdat!
3: İmdat!
1: Hı? Neler oluyor?
2: Polis Kaju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar!
1: Nasıl yani? Dur tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
2: Yetiş yetiş, hadi Polis Kaju!
1: Polis Kaju görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış Mercan yayı. Kaju hepsini alır, Mercan yadan çıkarır.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu.

0: O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
1: Buldum!
0: Diye bağırdı bir anda Ayla.
1: Ayla, ödümü patlattın!
0: Dedi Bera.
1: Ne buldun, hadi anlat bana da.
0: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
2: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
0: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: Güzel, kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu.
1: 2.
2: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
0: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste,
1: 8,
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet onları da. Amin.
0: Dedi, ellerini yüzüne götürdü.
3: Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Birazdan
1: "Geliyoruz anneciğim,
2: geliyoruz anneciğim"
0: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
2: "Şuraya bak Bera,"
0: dedi ilerideki çukuru göstererek.
1: "Burası neden çukur olmuş?"
0: diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
2: "Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir,"
0: dedi.
1: "Peki ne yapacağız Ayla?"
0: diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
2: "Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,"
0: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
2: "Başka bir yol bulalım Bera,"
0: dedi Ayla.
1: "Buldum,"
0: diye sıçradı yerinden Bera.
1: "Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında."
2: "Evet haklısın, bir kaldıraç gibi."
0: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
2: "Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim."
1: "Evet haklısın, o parça eksik."
0: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
1: "Üç dediğimle kaldırıyoruz,"
0: dedi Bera.
2: "Tamam hazırım,"
0: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
1: "Neden telaşlandın Ayla?"
0: diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
0: dedi. Bera,
1: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
1: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
2: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısız..."
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
1: "Hamd ile hamd ederiz."
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
0: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. güzel bir günün

Ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm, şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese, ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki, bir amca çıksa, evladım gözüm görmüyor, beni eve kadar götürür müsün dese, ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki, bir hasta çıksa karşına, dese ki ilaçlarım bitti, bana hekimden ilaç getirir misin dese, ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de, bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat, yolumuza gitsek. Ahında iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz, mesela iki asker gelse senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay.
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya.
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan biz bir yandan.
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
1: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ha, uzatmayın. Başlayalım artık.
1: Ne oldu?
0: Allah Allah.
1: Ne oldu dedim?
0: Bak sen şu işe.
1: Yahu söylesene, ne oldu?
0: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
1: Neymiş onlar?
0: Tozsuz, delik ve bakır.
1: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim Hacivat.
0: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
1: Nerede? Bunu çözse çelebi çözer diyecektim ki geldi.
0: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
0: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
1: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
1: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
0: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
4: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
1: İşte bu.
4: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
1: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
0: Ne zaman dedin?
1: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
5: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
1: Kaçak.
0: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
4: İyi de not ne alaka?
0: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
5: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
0: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagöz'üm?
1: Tabii canım. Ne gerek var?
4: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
5: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
4: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
5: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
1: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
4: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
0: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
5: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
1: Bize yazık değil mi?
5: Efendim?
1: Yok bir şey. Bulalım tabii.
4: Geldik.
0: Gelmez olaydık.
1: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
5: Ne kaçağı, ne yakalaması?
0: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
4: Tabii ki girip biz getireceğiz.
1: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
5: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: Korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm, çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle. Allah Allah.
2: Merak ettim azizim. Neymiş şifre?
0: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
3: Tozsuz deli, deli bekir.
4: Hey, arkadaş!
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da... Ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
1: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
1: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
2: Öğrendiniz mi?
4: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
1: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
0: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
1: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

0: Rollop Arena'dan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımı kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet atıyor. Yok forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok. Hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel top oynuyor.
0: Şutu çıkarttı be.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
4: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
4: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi.
12: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim.
10: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu

0: kapıyı. Şimdi ani atak şansı.
1: Nihat! İleri çık!
2: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefane Hani tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Hadi topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
1: Hadi Serhat! Önü boş! Hadi.
2: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
0: Top da elinden kaçıp havalandı.
2: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
1: Vefa yakala.
2: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
1: Burak
0: topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
2: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
0: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
2: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
2: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor.
5: Yumurtalı
2: bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurtalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
1: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: miskin o. Miskin mi?
2: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Sağ olun hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
9: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
11: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
9: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
11: İyi akşamlar hocam.
8: İyi akşamlar hocam.
7: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
12: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
9: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
9: Sağ olun, iyi maçtı.
6: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
13: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
6: Kuşa.
13: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
14: Bir su vereydin bari hayvana.
13: Verdim, vermem mi?
12: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
6: Ne diyor bu?
14: Bilmem ki.
12: Bak.
15: Oh.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parıltı kazandık baba.
2: Hem de pomparlak.
0: Öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Ya. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomparlak.
0: Pomparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
1: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
3: Siz burada ben siz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
3: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
3: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
2: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
1: Sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
1: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
1: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Sim mi?
1: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için. Üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pomparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.
4: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
1: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
1: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
1: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yok. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol. Biraz sabun ve şimdi de su. Evet.
3: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
3: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
3: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
3: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
3: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
0: Neyse ki önemli bir şey değil.
3: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
3: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. Yaşasın. En

0: istedim.
1: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
0: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
1: Hı hı, yavrularıma küçük bir iyilik.
0: Bir trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.

0: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
1: Evet, koltuk ışıl ışıl.
0: Ne güzel.
1: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
0: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha Asim.
0: Yo yo, bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
1: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
3: Yaşasın.
1: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
0: Hayır.
1: Evet. Ablam, hoş geldin.
2: Hoş geldin anneciğim.
0: Ah, şu haylaz çocuklar.

ねえ、はい、じゃあ。はい、じゃあ。

0: Bunu kim yaptı?
1: Hayto.
2: Ay. Ay.

Hmm.

0: olsun. Çok sıkıldık bugün. Çünkü senin yüzünden ders yapamadık.
1: Ben de hayatımın dersini aldım bugün.
2: İnşallah.
0: Şu lastik topu sektirip durma Hayta. Yoksa elinden bir kaza çıkacak.
1: Sabahtan beri sizin isteklerinizi yapıyorum. Cezam bitti. Artık ne istersem yaparım. Şu küçücük topa bile karışıyorsunuz.

0: Bir hafta tek başına ne yapacaksın Hayta? Tatil yapacağım.
1: Tatilde sıkılmayacak mısın?
0: Sıkılmak mı? Bilseydim daha önce alırdım bu cezayı. Bir hafta boyunca gönlümce eğleneceğim. Akademinin sokağına bile uğramayacağım.
2: Bizi hiç özlemez misin?
0: Üzgünüm arkadaşlar.

0: Vai.
1: Dart! Oh. Peixe! Sara bile benim kadar iyi hesaplayamaz. Nazlı bu çiçekleri görse çıldırırdı.

0: Vay, çok eğlenceli. Kurayla Dura da burada olsa elimizden kaçmazdı gemiler. Dalyan bunları yese bayılırdı. Dur, herkese toplayayım. Akademide bensiz nasıl da sıkılmışlardır. Onlara bir sürpriz yapayım da keyifleri yerine gelsin.
1: Ortalık ne kadar sakin.
2: Faydasız hayat canım. Biraz fazla sessiz ama.
3: Ve de tatsız.
4: Ve de renksiz.
2: Aa, hadi ama. Faydasız hayat gayet huzurlu bence.
0: Beni hiç özlememişler.
2: Yani tabii dağınıklık olmuyor.
1: Gürültü de yok.
3: Daha güvende olduğumuz kesin.
0: Benden bu kadar rahatsız olduklarını bilmiyordum.
4: Daha yapmayın arkadaşlar. Hayta'ya haksızlık ediyorsunuz.
2: Haksızlık mı? Hayta'nın yanlışları hesaplansa hayattan sınıfta kalır.
4: Böyle söyleme. Hepimizin kusurları var. Kim bir kişinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örtermiş, biliyor musun?
2: Benim de bazı kusurlarım var tabii.
5: Kura benim bazı ayıplarımı örtmüştü, hatırlıyorum.
4: Siz de benim kusurlarımı örtüyorsunuz arkadaşlarım. Yalnız kusurları görürsek hayat çok zorlaşır.
3: Kura haklı. Hayta'nın hep kusurlarını görüyoruz. Hiç iyi bir özelliği yok mu?
4: Arkadaşlar, farkında değil misiniz? Bugün ne kadar sıkıcı geçti.
1: Kura haklı.
5: Sanki bütün gün hiçbir şey olmadı.
2: Evet, hiçbir tehlike atlatmadık bugün.
3: Eğlenceli bir şey de olmadı ama.
4: Hayta yaramazlık yapıp bizi kızdırıyor muydu? Evet. Ama o varken asla ne yapsak da eğlensek diye düşünmüyorduk.
5: Doğru. Ateş böceklerinin etrafı sardığı günü hatırlayın. Hiç o kadar gülmemiştim.
1: Dün de çok eğlendik arkadaşlar. Profesör taş yığınını devirdiğinde olanları hatırlayın.
2: Evet, Hayta'nın pirinç yığınını tekrar tekrar saydığı gün hayatımın en eğlenceli günüydü.
4: O zaman biraz eğlenmenin zamanı gelmedi mi arkadaşlar?
2: Evet.
3: Hayta'ya gidiyoruz.
2: Hayta'yı nasıl bulmayı planlıyorsunuz? Kim bilir nerelerde ne yaramazlık peşindedir.
1: Aa, bu yaprakları Hayta böyle külah yapardı.
5: Ah, bizi özleyip de ziyarete gelmiş olmasın.
3: Ara öğünüm için bana yemiş getirmiş canım arkadaşım.
2: Dur Dalyan, bir baksaydık nerenin yemişi onlar.
1: Ben gördüm yemişleri. Dere kenarındaki çalılardan toplamış olmalı.
4: Yürüyelim arkadaşlar.

0: Ama bu benim filom. Nasıl olur? Bunlar çoktan kanala varmış olmalıydı.
1: Filoyu kanaldan topladık zaten.
0: Dura, Kura. Burada ne işiniz var arkadaşlar?
1: Sen bizi özlemedin ama biz seni çok özledik.
2: Ben de sizi biraz özlemiş olabilirim.
1: Hadi, eğlence başlasın.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davaların var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı. Bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden. Gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi? Hemen eve döner, güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet...
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: He?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Abi, abi.
2: İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
2: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşu gidip geliver.
0: Hmm.

Hello?

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben hocam, sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan getir hocam.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü gör.

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başın çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

0: Kilo, Bubble?
1: Aha! Oh! Aha!
0: Bubble?
1: Oh my! Ha ha ha ha! Huh?
0: Bus bus?
2: Huh? Huh? Huh?
1: Hadi!
0: Yok!
1: Hadi! Geç! Hadi, hadi!
3: Hop!
1: Hop!
3: Şükür!
1: Ay!
4: TRT Eser.
3: Ah!
1: Hop!
3: Ah! Yeah!

Whoop!

Hmm. Hey.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün aynı.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence Köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı
3: Köz. Köz köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz köz. Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürketin adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler köz köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
0: Mirmir, köz köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye, geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ai! Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Vay be! Seyyar banyo.
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye. Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kuruya. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: anlatın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: hoş geldin. Küpelerim nasıl olmuş? Demek beğendin.
1: Aa, hadi ama in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna, bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım.
0: Ha, geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları. Ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarı ile yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçel...

0: Hadi bakalım Rachel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: eller ve vişneler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle ya.
1: Oh!

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
2: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne.
0: Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
1: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
2: Teknik mi?
1: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
1: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
3: Oo, vay canına.
1: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
2: Ne kadar kolaymış.
1: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
1: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
2: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
0: Geri kalanını ben siz halledin artık.
2: Ne oldu, yoruldun mu?
0: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
1: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
0: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi? Hı? Tatmak gerekebilir.
1: Aa, sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
2: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultan?
1: Bir kase vişne için bir kase şeker.
2: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
2: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
1: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
2: Hı, hoşaf mı?
1: Evet, eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
2: Ya.

0: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
1: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
0: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
1: Tamam. Tuğba Sultan'ım bu oldu galiba.
0: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
1: Peki ne yapacağız?
0: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
1: Sabır ister.

0: Arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın Cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata. Her gün aynı.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu Yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Böyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım.

0: Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır. Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına!
2: Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler.
2: Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
2: Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
2: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
1: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.
0: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
1: Olmaz.
0: Eyvah. Yaman ne yaptın?
1: Ne yaptım?
0: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
2: Ne olacak şimdi?
0: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: nerede geliyor? Vurdum. Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.
0: Yetişemiyoruz profesör. Çok fazlalar.
1: Laboratuvara dönmek zorundayız. Sıkı tutunun.

0: Bu makine ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Şey, profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemelisin. Ayrıca sağlıklı beslenmelisin.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
0: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
0: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

0: Çufi Çocuk Parkı. Abi, ortalıkta ne kar var, ne yağmur, ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
1: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
2: Gerçekten ıslak.
1: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
0: Nasıl oluyor?
1: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu. Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
2: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
1: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
0: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
1: Tabii, ben zaten onu denemek...
2: Tamam, anladık. Hadi devam.
1: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
3: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar, gelin bakalım.

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı.

0: gidiyor elimizden.
1: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
0: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
3: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
4: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar, gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
5: Yedek çocuk parkı mı?
1: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
6: İsteriz.
2: Hadi o zaman beni takip edin.
1: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
4: Tadam!
7: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
0: Bunlar hep çöp.
4: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
2: Müşteba abi nerede acaba?

0: Bodo?
1: Müşteba abi nerede Bodo?

0: Este Bobby.
1: Ay.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyiz Müşte Bobby de. Asıl sen nasılsın?
2: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Ha, bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
3: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
4: Evet, parkımızı kapattılar.
0: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
2: Hay hay. Doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım. Ne dersiniz?
4: Evet.
5: Hadi. Hadi.
6: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.